0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke Savunma Anlaşması imzalandı. Anlaşmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif imza koydu. Anlaşmaya göre 3 ülkeden birine yapılan saldırı hepsine yönelik sayılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke Savunma Anlaşması'na ilişkin açıklamasında kolektif caydırıcılık vurgusu yaptı. Anlaşma, güvenlik ve savunma işbirliğimizin ilerletilmesine, terörizmle mücadeleye katkı sağlayacak dedi. Erdoğan, Mekke Savunma Anlaşması'nın hiçbir ülkeyi hedef almadığını belirtti. Anlaşma tüm kardeş ülkelerin katılımına açıktır ifadelerini kullandı. İletişim Başkanlığı, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'nun 5. maddesiyle çeliştiği ve paralel bir ittifak yapısı oluşturduğu iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada, Türkiye'nin bölgesel ortaklıklar geliştirmesi NATO üyeliğinin bir alternatifi değildir, dedi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'la anlaşma imzalamaktan onur duyduğunu ifade etti. Suudi Arabistan, Mekke Anlaşması'na ilişkin kardeşliğimizi gösteriyor açıklaması yaptı. Anlaşmanın bölgenin tamamı üzerinde olumlu bir etki göstereceğine dikkat çekti. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın imzaladığı Mekke Anlaşması dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Uluslararası basın bu tarihi gelişmeyi son dakika olarak duyurdu. Anlaşmanın son yılların en önemli güvenlik adımlarından biri olduğuna dikkat çekildi. Bölgesel caydırıcılığı arttırma yönünde atılmış stratejik bir gelişme olduğuna vurgu yapıldı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülüyor. Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel, tarihi bir sorumluluğu yerine getiriyoruz açıklamasında bulundu. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, teklife 367 milletvekilinin imza attığını hatırlattı. Türk parlamento tarihinde görülmemiş bir siyasi mutabakattır, dedi. Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde ilan ettiği turizm özel mekansal çerçevesine tepki gösterdi. Bakanlık sözcüsü Öncü Keçeli, söz konusu düzenlemenin Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını vurguladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da düzenlenen tercih destek programında üniversite adayı gençlerle buluştu. Bakan Tekin, gençlerin bu ülke için bir fayda üretip üretmeyeceği konusunda tek belirleyicinin YKS olmadığını vurguladı. Milli Eğitim Bakanı, şu anda Türkiye'deki her öğrencinin yüksek öğretim alabilmesi için imkan bulunduğunu söyledi. İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında Belediye Başkanı İlkay Çiçek ve iki yardımcısının da aralarında olduğu 10 şüpheli tutuklandı. Cumhuriyet Halk Partisi de Belediye Başkanı Çiçek'i kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla açılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 12'si mahkemeye sevk edildi, 12 zanlı hakkında tutuklama kararı verildi. Haksız yollarla Türk vatandaşlığı kazandıran kişilere yönelik İstanbul merkezli operasyon düzenlendi. Operasyonda 80 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 32'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kendileriyle anlaşma yapmak istediğini savundu, onları vurmamızı istemiyorlar dedi. Washington'dan Tahran'a yönelik yeni bir yaptırım hamlesi geldi, İran'dansa diplomatik süreç kadar savaşa da hazırız mesajı verildi.

Tayland'da bir okulda silahlı saldırı yaşandı. Aralarında öğretmen ve öğrencilerin bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Saldırganın öğrenci olduğu, olayın ardından intihar ettiği bildirildi. Haberleri dinlediniz.

Sabahın Namesi ailesi günaydın. Türk sanat müziği sevenler günaydın. Gününüz aydın, gönlünüz ferah, eviniz bereketli, ömrünüz neşeli olsun. Her birinize kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz. Sizin radyo kanalınız, sizin programınız, sesimiz ortak. Sabahın Namesi'ne hoş geldiniz. Buluşmaların tarihi takvimde yazmaz, insan bilir. Cumartesi sabahı olmuştur. Radyosunu açar ve sevdiği namelerle buluşur. Ve bizler bugün de buluştuk. Radyosu başında olan herkesin farklı hayatları, farklı telaşları var. Ama hepimizi buluşturan ortak bir şey var. Müziğe, özellikle Türk sanat müziğine duyduğumuz sevgi. Bu yüzden birbirimizi hiç görmesek bile birbirimize hiç yabancı değiliz. Biz Sabahın Namesi ailesiyiz. Geçtiğimiz günlerde kıymetli dinleyicilerimizden Sayın Cavit Deniz'in bize gönderdiği bir mesaj bize çok duygulandırdı. Mesajında bizlerin aile bireylerinden biri oldunuz diyordu. Ne kadar kıymetli, ne kadar büyük bir kabul edir. Bir insanın sizi ailesinden biri olarak görmesi, size gönlünde böyle bir yer açması, hayatta alınabilecek en büyük övgülerden. İşte bu yüzden biz her fırsatta Sabahın Namesi ailesiyiz diyoruz. Bu ailenin bir parçası olmaktan büyük bir mutluluk duyuyor. Her birinizi çok seviyoruz. Bizi böyle duygulandıran sevgi dolu sözleriniz için size çok teşekkür ediyoruz. Bugün nasılsınız? Keyfiniz, sağlığınız yerindedir inşallah. Tüm dinleyenlerimizin her zaman iyi olmasını istiyoruz ve diliyoruz. Bugün 8 Ağustos 2026 Cumartesi. Sabahın Namesi'ni her cumartesi olduğu gibi sizin için Elif Balcı hazırladı. Mikrofonda ben Betül Yıldız Altay ve teknik yönetmenimiz Volkan Kahraman.

TRT Name'nin sosyal medya hesaplarındaki program tanıtımımızın altına beğenileriniz ve yorumlarınız gelmeye devam ediyor. Lütfen yazmaya devam edin. TRT Name'nin Facebook, Instagram ve X hesaplarına TRT Name yazarak ulaşabilirsiniz. İnternet yayınlarımız aracılığıyla günün her anında bizimle buluşabilir. TRT Name'nin birbirinden güzel programlarını dilediğiniz her yerde eşlik edebilirsiniz.

Başka bir şey istemem.

başka bir şey istemem. Kollarımda öleyim, başka bir şey istemem. Başka bir şey istemem. Başka bir şey. TRT Name.

TRT.NET'in Facebook, Instagram ve X hesaplarına TRT.NET'e yazarak ulaşabilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. Güzel eserlerle başladık. Dinlediğimiz eserlerin kıymetli emek sahiplerini de söylemeden olmaz. Çünkü her eser sözüyle, bestesiyle, makamıyla ve yorumuyla bir bütün. Bu güzel eserleri bize kazandıran söz yazarlarını, bestecilerini ve değerli yorumcularını anmakta o emeği duyduğumuz saygının ifadesi.

Suat Sayın, Türk sanat müziğine çok sayıda eser kazandıran üretken bir bestekar, aynı zamanda güfte yazarı ve yorumcu kimliğiyle de müziğimizde iz bırakmış çok kıymetli bir sanatçı. Aradan yıllar geçmesine rağmen besteleri hala aynı ilgiyle dinleniyor, aynı duyguyla söyleniyor. Biz de sık sık radyo kanalımız TRT Name'de yayınlıyoruz. Yalan Gözleri Nalan Altınörs'ün yorumuyla dinledik. Ardından yine Suat Sayın bestesi, güftesi yani eserin sözleri ise Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden Faruk Nafiz Çamlıbel'e ait olan Sakın Bir Söz Söylemeyi dinledik. Eserin adında bile güçlü bir duygu ifadesi var sevgili dinleyicilerimiz. Sizden gelen istek eserleri yayınlamaya biraz daha erken başlayacağız bugün. Amacımız program süremiz boyunca gelen tüm isteklere yer verebilmek. Seniha Cengiz Han, Samsun Terme Şehli köyünden günaydın diyor, mutlu hafta sonları dilemiş bize. Sevgili eşi Mehmet Bey'e, kuzeni Metin Bey'e, eşi Vesile Hanım'a, TRT Name dostlarına, ekibimize, emeği geçen herkese çok teşekkür etmiş. Sevgilerini ve saygılarını göndermiş. Buradan biz de sevgilerimizi gönderiyoruz. Kendisine güzel bir gün diliyoruz. Türk müziğine birbirinden güzel, yıllar geçse de sevilerek dinlenen nice eser kazandırdı Yıldırım Gürses. Güçlü besteleriyle müzik dünyamızda çok özel bir yere sahip. Kendisine sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. Şimdi onun sözünü ve bestesini yaptığı Bir Garip Yolcuyum Hayat Yolunda Ahat Rum sesinden dinleyeceğiz. Ve Mustafa Kına, bu güzel nameleri bizimle buluşturan Sabahın Namesi'nin ekibine Kayseri'den selamlar diyor. Radyosu başında olan herkese TRT Name dostlarını armağan etmek istiyor. İyi yayınlar dilemiş bize. Mustafa Bey, her mesajınızı daima TRT diyerek tamamlıyorsunuz. TRT'ye gösterdiğiniz bu güzel ilgi, bağlılık ve desteğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bizim için çok kıymetli. Şimdi de seçtiğiniz esere geçelim. Gonca Gül'ün sözleri, Baki Duyarlar'ın bestesiyle Seni Ben Ellerin Olsun Diye Mi Sevdim, Nazan Sıvacı'nın sesinden geliyor.

Sizin seçimlerinizle devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Kütahya Tavşanlı'dan günaydın diyor Ahmet Dereli. Tavşanlı halkı ve TRT Name dinleyenler için rica ediyorum demişler. Ahmet Bey'e de selamlarımızı gönderiyoruz. Güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na, bestesi Selahattin İnal'a ay çok güzel bir hüzzam eser. Sesimde şarkısı aşkın figan olup gidiyoru dinleyeceğiz Hilal Çelebi'nin sesinden. Ardından Fatma Açan'ın isteğini dinleyeceğiz. Karadeniz Ereğli'den gönül dolusu sevgiler, selamlar diyor. Yıldız İslamoğlu, Zafer Özkara, Ali Yöntem, Feyzi Akşen, Erdemir Musiki Derneği üyeleri, Doktor İsmet Onuk ve eşi Ayşe Onuk, Hürmet Özdemir ve ekibinize TRT Name dostlarıma armağan ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki birlikteyiz demişler. Fatma Hanım'a da Ankara Sabahın Namesi ekibi olarak sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. İyisinizdir umarız Fatma Hanım. Her hafta olduğu gibi bugün de bizimle birlikte olmanız çok güzel. Şimdi sizin seçtiğiniz esere geçelim. Nuriye Eracar'ın sözleri Necip Gülses'in bestesiyle "Duygular Coşuyor Çaldığın Zaman" Necra Özmen'in sesinden gelecek.

Sizin seçimlerinize devam ediyor programımız sevgili dinleyicilerimiz. Saatlerimiz 7:52 oldu. İlk bir saatlik bölümünü programımızın tamamladık. Gülten Duran Mersin'den günaydın diyor. Mutlu sabahlar, güzel bir gün diliyorum. Gönül dolusu sevgiler gönderiyorum size demişler. Emeğiniz için de çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorlar. Gülten Duran'a da sabahın namesi ekibi olarak sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Bekir Mutlu'nun sözleri Kutlu Payaslı'nın bestesiyle güzel bir Muayyer Kürdi eser seçmiş. Sen Nisan'sın daha ben Sarı Eylül, Pelin Uyaniker'in sesinden dinleyeceğiz. Ardından Gaziantep'ten selamlarını gönderiyor Gültekin Erkılıç. Günaydın herkese demişler. Sevgili eşi Meral Hanım'a Oldu Ege'ye ve tüm eserleri seven herkese armağan ediyor. Sevgiyle kalın demişler. Çok sevilen bir eser. Sabahın namesine de bu saatlere çok yakışıyor. Bir de Melihat Gülses'in o güzel duru kendine has yorumuyla dinlemek ayrı bir keyif tabii. Feyzi Halıcı'nın sözleri Cüneycan Tanrı Kuru'nun bestesiyle şarkıması Sana Doğru Yolların Melihat Gülses'in yorumuyla sizlerle.

Aşıklar Diyarı Tarhana'nın başkenti Uşak'tan günaydın diyor Meral Özsan, Ankara Radyosu'nun kıymetli Sabahın Namesi ekibine iyi yayınlar diliyorum. Güzel bir eser seçmiş kendisi. Sevgili Erol Bey'e, canım evlatlarıma ve torunlarıma, değerli yapımcımıza, sunucumuza, TRT Name dostlarıma armağan ediyorum. İyi ki varsınız, Uşak'tan kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum diyor. Meral Hanım, sabahımıza eşlik eden güzel mesajınız için çok teşekkür ediyoruz. Uşak'a, size, sevdiklerinize güzel bir hafta sonu diliyoruz. Seçtiğiniz güzel bir Hicaz eser, Hikmet Münir Ebcioğlu'nun sözleri, Saadettin Öktenay'ın bestesiyle "Sana bir buse vermedim diye nasıl kızarsın, istemedin ki" Ayşen Birgör'ün sesinden.

Özdemir'e ve Zeki Özceylan'a ayrıca ekibimize armağan etmişler. Şevki Bey'e de Sabahın Namesi Ankara ekibi olarak sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Sabahın Namesi ailesinin çok kıymetli bir parçasınız Şevki Bey. Her hafta bizimle olmanızdan büyük mutluluk duyuyoruz. İstek eseriniz Hüzen Makamı da çok güzel bir eser. Mehmet Erbulan'ın sözleri Ali Şenozan'ın bestesiyle Beni Bırakıp Burada Gitme Güzeller Güzeli Ayşe Nurşize Coşkun'un sesinden dinliyoruz.

İhsan Demircioğlu Antalya Side'den herkese merhaba diyor. Güzel Ankara'mızın güzel radyosuna selamlar, iyi ki varsınız, iyi yayınlar diliyorum diye de eklemişler. Teşekkür ederiz. Zeki Özceylan günaydın, günümüz aydın olsun. Alanya'dan selamlarımı gönderiyorum. Sıradaki eseri eşim Süheyla Özceylan'a, arkadaşlarım Enver ve Mualla Sağroğlu çiftine ve Dursun Ayşegül Değirmenci çiftine istiyorum.

teşekkür ediyoruz. Günaydın, sevgiler, saygılar, hoş geldiniz demişler. Başarılı yayınlar diliyorum, iyi ki varsınız diyorlar. Sevgili eşi Yıldız Erzi'ye ve ekibimize armağan ediyorlar. Sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Güzel bir hafta sonu diliyoruz biz de. Türk Sanat Müziği'nin çok sevilen eserlerinden birini seçmiş sevgili Selahattin Erzi. Melek için sözleri Amir Ateş'in bestesiyle Bir Kızıl Gonca'ya Benzer Dudağın Güdehen Marmara'nın sesinden gelecek ve Çanakkale'den Firdevs Ulu gönül dolusu sevgiler selamlar diyor. Hoş geldiniz evimize, hafta sonumuza, iyi ki varsınız diyorlar. Gece Kirpikli Kadın adlı eseri armağan ediyorum size. Şimdiden çok teşekkür ediyorum demişler. Firdevs Hanım'a teşekkür ediyoruz kendisine. Radyolarınızla evlerinizi sesimize, namelerimize açıyorsunuz. Hoş bulduk. Siz de iyi ki varsınız. Çanakkale'ye gönül dolusu sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Zeki Müren'in sözleri İlyas Tetiğ'in bestesiyle Gece Kirpikli Kadın Mine Geçile'nin sesinden dinliyoruz.

Zeki Gün, Göller Güller Diyarı Tekeöresi Burdur Esenevler'den dinliyorum sizi. Mutlu hafta sonları dilerim. Güzide ekibe, eşime, çocuklarıma, torunlarıma ve TRT'nin

Ve dostlarıma dinleyen herkese armağan etmek istiyorum eserleri. İyi çalışmalar diliyorum demişler. Teşekkür ediyoruz biz de kendilerine. Ali Balcı Manisa Turgutlu'dan sevgilerini gönderiyor. Programda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Tüm eserleri TRTname Radyo dostlarıma ve bugün doğum günü olan Semin Yalçın ve Bestekaya Karakaş'a armağan etmek istiyorum demişler. Ve Erdoğan Oktay, hayırlı sabahlar diliyorum. Ayaş Yumurtalık'tan sizi dinliyorum diyorlar. Öz Meltem sitesi sakinleri için eserler çalarsanız çok mutlu olurum. Sevgiler, saygılar diye de eklemişler. Meliha Nilüfer Keskin de bugün bizimle. Kütahya Tavşanlı'dan günaydın diyor. Şarkılar size, aileme, arkadaşlarıma ve TRTname dinleyen herkese armağan olsun. İyi yayınlar diliyorum diyorlar. Adnan Yıldız, Ankara Radyosu'nun çok değerli ekibine çok teşekkür ediyorum. Herkese merhaba diyor. Güzel bir hafta sonu olsun demişler. Eserleri size, kendime armağan ediyorum. İyi ki varsınız diyorlar. TRTname'nin güzel dostlarından Sabahın Namesi ailemizin kıymetli isimlerinden Adnan Bey, sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Her hafta radyosuyla bize eşlik etmesi, bu güzel buluşmanın bir parçası olması bizim için çok kıymetli. Bu sefer Selami Şahin'den bir eser seçmiş. Sözü ve bestesi kendisine ait, çok sevilen eserlerinden biri. Özledim her şeyini Selami Şahin'in sesinden dinleyeceğiz. Suzan Ülkü İsveç'ten günaydın diyor. Kucak dolusu sevgiler, selamlar. Güzel bir eser seçmiş kendisi ekibimize ve Ahmet Ülkü'ye, canım Türkiye'mdeki arkadaşlarıma, dinleyen herkese armağan olsun diyor. Suzan Ülkü'ye de sevgilerimizi gönderiyoruz. Çok güzel bir eser seçmiş. Kimse kimsenin kalbini kırmasın, hele de sevdiğinin, kıymet verdiğinin kalbini hiç kırmasın. Hikmet Münir Ebcioğlu'nun sözleri Teoman Alpay'ın bestesiyle, kalbimi kıra kıra, Muazzez Ersoy'un yorumuyla geliyor.

0: Hava durumu.
1: Yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli, Çorum, Amasya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara 34, İstanbul 33, İzmir, Adana ve Antalya 36, Kahramanmaraş 39, Bolu, Samsun ve Erzurum 30, Trabzon 28, Malatya 37, Van 29, Diyarbakır 40 derece.
0: Yol durumu.
1: TAG Otoyolu'nun 35 ile 39. kilometreleri arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalıdır. Ulaşım Şanlıurfa istikametinden iki yönde kontrollü olarak sağlanıyor. Gebze, Orhan Gazi, İzmir Otoyolu'nun 6 ile 8. kilometreleri arasında şev bakım ve onarım çalışması yapılması nedeniyle İzmir istikametinde emniyet şeridi kapatılacak olup trafik akışı sağ, orta ve sol olmak üzere 3 şeritten devam ediyor.

Nuru Ay Ayvalık'tan günaydın diyor bize. Sıradaki eseri TRTname dostlarıma armağan etmek istiyorum. İyi yayınlar, sevgiler, saygılar. Bizden de Ankara Radyosu'ndan da sevgiler, saygılar. Şahap Ünal Uşak Eşme'den Torunum Ares için eserler istiyorum diyor. Mehmet Acarca İstanbul Ataköy'den selamlar. Sabahınız hayırlı, gününüz aydın olsun. Şahsınıza ve TRTname'nin bütün ekibine kolaylıklar diliyorum. Sıradaki eseri eserleri sevenlere, şarkı dinleyen herkese ve söyleyenlere armağan etmek istiyorum demişler. Teşekkür ediyoruz. Doğan Çizmeci, Çeşme'nin huzur dolu Şifne kıyılarından iyot kokulu denizin ve sabahın güneşin sıcaklığı eşliğinde herkese sevgi, muhabbet dolu selamlar gönderiyorum. TRT ailesine çok teşekkür ediyorum ve kolaylıklar diliyorum. Hayırlı sabahlar, güzel bir hafta sonu olsun demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Müjgan adı güzel Yerce, mutlu sabahlar diliyorum demişler. Sabahın namesi ailesinin kıymetli isimlerinden Müjgan Hanım'a sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Güzel bir eser seçmiş kendileri. Türk musikisine birbirinden değerli eserler kazandıran Udi Hrant Ken Külyan'ı da saygı ve rahmetle analım. Onun sözleri ve bestesiyle Söyle Ruhum Sevdan Beni Kaç Yıl Yakacak Nusret Yılmaz'ın sesinden dinleyeceğiz. Ve Ayhan Aşkın Mersin Mezitli'den bizi dinliyor. Emeği geçen herkese teşekkür etmiş. Bizde bağımlılık yapan ve sabah güneşimiz ekibinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorlar. Akdeniz'in incisi Palmiyeler Şehri Mersin'den sevgilerini gönderiyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Yeni Gönülden Sesler Korosu, Mersin Çağdaş Sanat Derneği Koroları Şefi Zeynep Özel Gündüz ve tüm koro arkadaşlarımı programda emeği geçen herkese armağan etmek istiyorum. Ayrıca Çay Cuma'da bulunan kıymetli arkadaşım Saffet Bilir'e ve Gülten Duran'a da armağan ediyorum. Ayhan Bey'e de sevgilerimizi gönderiyoruz. Sabahımızı eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Hikmet Münir Ebcioğlu'nun sözleri Cevdet Çağlı'nın bestesiyle Hüzzam makamında güzel bir eser dinleyeceğiz. Şu göğsüm yırtılıp baksan dikenler aynı güldendir. Pınar Yorgancılar'ın sesinden.

Sizden gelen mesajlarla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz programımıza. Çok teşekkür ediyoruz ilginiz için de her zamanki gibi oldukça fazla. Nusret Tiryaki, Samsun Yakakent Kozköy'den günaydın diyor. Sabahın namesine iyi yayınlar diliyorum. Spikerimize, yapımcımıza çok teşekkür ediyorum demişler. Koro, resim, ritim kursu arkadaşlarım için sıradaki eseri istiyorum. Sevgiler, saygılar diyorlar. Çok teşekkür ediyoruz güzel mesajınıza. Ve sevgili dinleyicilerimiz Mehmet Acarca İstanbul Ataköy'den bizi dinliyor. Sevgilerini ve selamlarını gönderiyor. Ali Aydoğdu Trabzon'dan selamlarını göndermiş. Selahattin Erzi'ye ve eşine armağan etmek istiyorum eserleri diyor. Ceyran Şimşek Ayar Samsun Atakum'dan selamlar tüm TRTname dostlarıma diyor. Salih Kurt Manisa'dan günaydın demiş. Eserler aileme ve TRTname dostlarıma ayrıca size armağan olsun. Selamlar, sevgiler, İyi yayınlar diliyorum diyorlar. Serdal Karakaya Manisa Turgutlu'dan herkese hayırlı sabahlar, kucak dolusu sevgiler, güzel bir hafta sonu olsun. İyi yayınlar diliyorum size. Ayrıca emeğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın diyorlar. Bolvadin'den İbrahim Özdemir her zamanki gibi güzel bir hafta sonu olmasını dilemiş ve teşekkür etmiş bize. Dinleyen herkese armağan olsun diyor. Sabahlarımızın değişmeyen isimlerinden biri sevgili İbrahim Bey. Selamlarımızı gönderiyoruz kendisine. Şekip Ayhan Özışık'a ait eserimizin sözü ve bestesi. Belki bir sabah geleceksin lakin vakit geçmiş olacak. Gökhan Sezen'in sesinden dinleyeceğiz. Ve Servet Şahin Kuşadası'ndan günaydın diyor bize. Sağlıklı mutlu bir hafta sonu dilemiş. Sevgili eşi Necla Hanım'a ve TRTname dostlarına armağan ediyor. Servet Bey de Kuşadası'na sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. İstek eserinin sözleri Fitna Sağlık'ın, bestesi Yesari Asım Arsoy'un Hüzan makamında sevgili dinleyicilerimiz. Ömrüm seni sevmekle nihayet bulacaktır. Çiğdem Yarkın yorumuyla dinliyoruz.

Ecevit Kurt, Kocaeli Gölcük'ten günaydın, hayırlı sabahlar, saygılar, sevgiler, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. TRTname dostlarıma eserleri armağan ediyorum demişler. Biz teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Ali Özener Gaziantep'ten dinliyor bizi. Kucak dolusu sevgiler göndermiş, güzel bir hafta sonu olmasını diliyorum diyorlar. Koro arkadaşlarıma ve TRTname dostlarıma eserler armağan olsun demişler. Teşekkür ediyoruz mesajınız için. Sevgili dinleyicilerimiz, Durmuş Altuntaş, Hacı Bektaş, Köşektaş köyünden hayırlı sabahlar diliyor. Sevgili eşi Zülbahar Hanım'a, kız kardeşi Elif Akdemir'e, kızı Serap Altuntaş'a, gelini Esengül'e, oğlu Serkan'a, torunları Elif Naz, Hüseyin Alp, Ece ve Çınar'a armağan etmek istiyor. Durmuş Bey'e de selamlarımızı gönderiyoruz. Rahmi Duman'ın sözleri Saadettin Kaynağ'ın bestesiyle, bin hüzün çöktü yine gönlüme akşamla benim, Cemile Karabulut'un sesinden dinleyeceğiz. Zafer Özkara Sakarya Camili'den selamlarını göndermiş, TRTname sayfa dostlarına ve ekibimize armağan ediyor. Selamlarımızı gönderiyoruz, biz de güzel bir hafta sonu diliyoruz kendisine. Mehmet Erbulan'ın sözleri Yener Topaloğlu'nun bestesiyle Kürdili Hicazkar makamında, Özlemin Çekmekle Bitmiyor Artık Ayşe Taş'ın sesinden dinliyoruz.

Gülden İbiş İmamoğlu günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Didim Akbük'ten sevgilerimi gönderiyorum demişler. Mustafa Ayla Aydemir Ordu Fatsa'dan selamlarını söylüyorlar. Her zaman olduğu gibi bizimleler yine. Sıradaki eseri TRT Name sayfa dostlarımıza adını sayamadığımız birbirinden değerli sabahın namesi dinleyenlerine armağan ediyoruz demişler. Leyla Çabuk Ordu'dan selamlar, sıradaki eseri TRT Name dostlarıma armağan etmek istiyorum diyorlar. Mesut Mor Ankara'dan hayırlı sabahlar diliyorlar sevgili dinleyicilerimiz. Ve sevgili dinleyicilerimiz, Çorum Uğurludağ'dan Meyrik Hanım bizi dinliyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. TRT Name Sabahın Namesi programını dinliyorlar. Günlük işlerini yaparlarken onlar da bizimleler. Ankara Radyosu'ndan Çorum'a, Uğurludağ'a sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Ve Meyrik Başoğlu, Murat Başoğlu evlatları Emine, Esra, Seyit, Murat ve Mehmet için sıradaki eserimizi de dinleteceğiz size. Sevgili dinleyicilerimiz, ayrıca Emine Karaca Bozer, Defne Duru, Mustafa Alp ve Mustafa Karaca da bizi dinliyorlar. Kendilerine de sevgilerimizi gönderiyoruz. Hürmet Özdemir, Artvin Arhavi'den selamlarını ve sevgilerini gönderiyor. Karabük Türk Sanat Müzik Korosu için istiyorlar, iyi yayınlar dilemişler. Hürmet Hanım'a, Artvin'e sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Yeşilin her tonuyla adeta cennetten bir köşe Arhavi. Şu günlerde de çay bahçelerinde hasat telaşı, makas sesleri vardır mutlaka. O güzel coğrafyaya biz de namelerimizle eşlik edelim. Selim Arun'un sözleri Alaaddin Yavaşcan'ın bestesiyle Ağlar Gezerim Sahili Sanki Benimlesin Melda Kuyucu Kılıç'ın sesinden gelecek. Ardından Pirayi Musaoğlu Özgün'ün seçimini dinleyeceğiz. Kucak dolusu sevgiler göndermiş bize Samsun'dan. Kardeşi Sevtap Bayraktar, eşi Tuğsal Bey ve bize armağan ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Sabahın namesine her zaman ayrı bir sıcaklık katıyor. Bugün de bizimle iyi ki Piraye Hanım. Sevinç Atan'ın sözleri Ömür Gençel'in bestesiyle Rüzgar Gibi Geçti En Güzel Yıllar.

Durmuş Altuntaş, Hacı Bektaş, Köşektaş köyünden hayırlı sabahlar diyor sevgili dinleyicilerimiz. Sevgili eşi Zülbahar Hanım'a kız kardeşi Elif Akdemir'e ve ailesine armağan ediyormuş. Selda Karayiğit, günaydın, iyi sabahlar diliyorum. Edirne'den gönül dolusu sevgiler, iyi yayınlar dilerim. İyi ki TRT Name var diyor. Çok teşekkür ederiz, sevgilerini göndermiş. Biz de sevgilerimizi ve selamlarımızı gönderiyoruz kendisine. Güzel bir hafta sonu diliyoruz. Türk müziğinin çok kıymetli isimlerinden besteleri ve güçlü yorumuyla gönüllerde ayrı bir yeri olan Zekai Tunca'ya buradan sevgi ve saygılarımızı gönderelim. Sözü ve bestesi, yorumu kendisine ay çok sevilen bir eserini dinleyeceğiz. Ben de çok seviyorum. Seninle tattım ben her mutluluğu diyecek. Ardından Ankara Küçük Esat'tan Oğuz Onur'un isteğini dinleyeceğiz. Yayın ve yapım ekibimize, TRT Name dostlarına kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyor kendisi. Ispartalılara Uğur Heybeli'ye, meleğim Gonca Gülüm'e demişler. Samsun Atakum, TSM Koro arkadaşlarıma, sevip de kavuşamayan herkese ve şu an radyomuzu dinleyenlere armağan etmek istiyorum saygılarımla diyorlar. Güzel mesajları eser seçimleriyle bize eşlik ettiği için Oğuz Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Alten Baykal'ın sözleri Halil Aksoy'un bestesiyle Nihavend makamında. Unutmadım seni bir an, Zeynur Demirbileğin sesinden.

İstanbul'dan selamlar. Sıradaki eseri TRT Rami dinleyen herkese armağan ediyorum diyor. Erdoğan Avcıbaşı Manisa Şamar Köyü'nden sıradaki eseri eşim Cevriye Hanım'a armağan etmek istiyorum demişler. Teşekkür ederiz. Ümit Sağlam Dinar Hacı Beşiri Köyü'nden sevgilerini ve selamlarını gönderiyor. Gurbetteki köylülerime armağan etmek istiyorum demişler. Nurullah Çoban günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Fethiye'den kucak dolusu selamlar. Sıradaki eseri TRT Rami dinleyen herkese, aileme, torunlarıma, dağcı arkadaşlarıma ve size armağan etmek istiyorum diyorlar. Teşekkür ederiz. İzzet Yücel, TRT Name yayın ve yapım ekibine, Türk sanat müziği seven herkese Ankara Beypazarı'ndan sevgiler, saygılar diyorlar. İlçemizin en eski ayakkabı ustası Nuri Yünsel'e armağan etmek istiyorum eserleri demişler. Tuncel Erol Eskişehir'den selamlarını gönderiyor. Zehra Bıçakçı İzmir'den günaydın diyor. Ali Yöntem Bucak'tan sabahı namesine değerli yapımcılara selamlar, sevgiler gönderiyorum ve çok teşekkür ediyorum demişler. Ekrem Mert Altınordu'dan bizi dinliyorlar ve iyi yayınlar dilemişler, teşekkür etmişler. Osman Selçuk Altun, iyi pazarlar, iyi yayınlar diliyorum size, selamlar, sevgiler. Kulağı sizde olan tüm dostlara Kara Mürsel'den sevgiler diyor. Sevgili eşi Pınar Çetin, Altun'a ve sağlık çalışanlarına armağan ediyormuş. Mutlu bir hafta sonu dilemiş. Saffet Bilir, emeğin başkenti Zonguldak, Çay Cuma'dan günaydın diyor. Güzel bir eser seçmiş kendisi. Şevki Şahinoğlu, Ayhan Aşkın, Gülten Duran, İbrahim Kaçar, Kemal Yurtbay için istemişler. Bize de sevgiler, selamlar ve saygılar göndermişler. Teşekkür ediyoruz. Türk sanat müziğine olan ilgisi, güzel eser seçimleri ve her hafta eksik etmediği kıymetli mesajlarıyla Saffet Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Ailemizin çok özel isimlerinden biri. İyi ki bizim de sevgili Saffet Bey. Aslan Tunçatan'ın sözleri Selahattin Altınbaş'ın bestesiyle Dilimi Bağlasalar Anmasam Hiç Adını Funda Arar'ın sesinden gelecek ve Gaziantep'ten Ali Özdener'in seçimini dinleyeceğiz. Ardından Güller Arasında Seni Bensiz Gören Olmuş.

Engin Erdoğan, Çanakkale'den selamlar, mutlu hafta sonları diliyorum size demişler. İbrahim Halil Civak, İskenderun'dan sevgilerini ve saygılarını gönderiyor. Coşkun Bakan, Burdur Yeşilova'dan selamlarını gönderiyor. Sıradaki eseri eşim Saadet Hanım'a, kızım Büşra'ya, gelinim Hafize'ye, oğlum Osman'a.

armağan etmek istiyorum demişler. Bayram Gökçen Fethiye'den sevgilerini dinliyor, gönderiyor. Torunları Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan'ı armağan ediyor. Gülsefa Koçi, Can Bulat, Erdek'ten gönül dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Günaydın. Sabahlarımıza anlam katıyorsunuz. Sizinle olmak ayrı bir güzellik. Emeğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz biz de size. Hasan Cengiz, günaydın TRT Name dostları diyor. Ali Tunç, Zeki Gün, Muhittin Çetinkaya, Mahir Tekin, Recep Yılmaz, Şevket Pakkan, Yekta Metin için istiyorum eserleri diyor. Mustafa Çatlakkaya, günaydın. Aladağ Eyner Köyü'nden Başpınar Yaylası'na kucak dolusu selamlar diyor. Ümit Kaya Çelebi, günaydın.

Hayırlı sabahlar diyor Güner Bekat ve Meltem Özaydın için istiyorum eserleri diyor. Kemal Gökçe Kütahya Tavşanlı'dan günaydın diyor, iyi yayınlar dilemiş. Değerli ekibinize sevgiler, saygılar gönderiyorum. Sıradaki eser kendime ve ekibinize armağan olsun, çok teşekkür ediyorum diyorlar. İsmet Köklü Kayseri Kara Kimse Mahallesi'nden sevgilerini gönderiyor. Hatay Antakya'dan bir dinleyicimiz, sevgiler, sıradaki eseri TRT Name ekibine armağan etmek istiyorum demişler. Mehmet Turan Kahramanmaraş Afşin'den selamlarını gönderiyor. Uğur Heybeli Isparta Senirkent'ten günaydın diyor. İzmir Gazi Emir'den Gülçin ve Ayten Heybeli. Ayrıca ilkokul öğretmenim Ülkü Durgut için istiyorum eserleri diyorlar. Mehmet Andız Hatay Antakya'dan güzel ülkemin dört bir yanına kucak dolusu selamlar sevgiler diyor. Hoş geldiniz diye de eklemişler. Yine kıymetli isimlerinden Sabahın Namesi'nin Mehmet Bey, sevgilerimizi gönderiyoruz kendisine. Her hafta bu güzel buluşmaya eşlik etmeniz bizim için çok kıymetli. Ülkü Aker'in sözleri Avni Anıl'ın bestesiyle Rast makamında bir eser dinleyeceğiz. Bir göz aşinalığı var aramızda, Meliha Yazıcı söyleyecek ve Doğan Çizmeci uzun ve çok güzel bir mesaj göndermiş bize. Dalgaların huzun verdiği, martıların gökyüzünü süslediği bu güzel sabahın ülkemize sağlık, bereket, huzur ve umut getirmesini diliyorum demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Dinleyen herkese ve ekibimize armağan etmişler. Sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz kendisine. Cansın Erol Ozan'ın sözleri Selahattin İçli'nin bestesiyle Hiç Tatmadım Böyle Duyguyu Ahmet Özhan'ın sesinden dinliyoruz.

Fahri Özdemir, Osmaniye'den selamlar. Postacı eşim Fadime Hanım'a armağan etmek istiyorum eserleri diyor. Semir Kelli Hatay Arsuz'dan günaydın diyor. Teşekkür ediyoruz. Zeki Gül Eskişehir'den bizi dinliyor. Selamlar diyor. Zeki Rıdvan Yalçın Bey Muz Diyarı Anamur'dan selamlarını gönderiyor. Sevgili eşi Medine Hanım'a, kızı Betül'e, oğlu İbrahim'e Anamurlulara armağan ediyor. Trafik kurallarına uyalım, çevremizi koruyalım demişler. Musa Aytu güzel bir gün diliyorum. Bartın'dan sevgiler, selamlar demişler. Ufuk Erdem hayırlı günler dilerim. Ankara'dan sizi dinliyorum. Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanlarıyla Tokat Erbaa bağlı hemşehrilerim için eserler dinletirseniz çok memnun olurum diyorlar. Şenol Özaltun günaydın dostlar, Mersin'den selamlar diyor. İsmail Arıcan Tekirdağ Hayrabolu'dan sevgilerini gönderiyor. Mithat Kaykı

Edirne Uzunköprü'den selamlarını gönderiyor. Sevgili eşi Çiğdem Hanım'a kızı Nehir'e armağan ediyor. Harikasınız diye de eklemişler. Yasemin Yiğit Mersin Çamlıyayla'dan günaydın diyor. Torunları Defne ve Pınar için eserler istiyor. Mustafa İçer Osmaniye Kadıyla'dan selamlarını gönderiyor. Dilber Kaymakçı Samsun'dan günaydın diyor bize. TRT Name dinleyen herkese kendime ve kardeşim Remziye'ye armağan etmek istiyorum demişler. Maya Türköz İzmir'den günaydın diyor. Cale Özen Özdere'den tüm ekibe sevgiler diyor. Yayınlar dilemişler. Sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Sözü ve bestesi Muzaffer Yıkar'a ait Gönlümün Şarkısını Gözlerinde Okurum Orhan Saygıcı'nın sesinden dinleyeceğiz. Mehmet Gücü Yener Bandırma'dan selamlarını göndermişler bize. Selçuk Arabacıoğlu, Erdal Çil, Musa Özçelik, Ümit Kaya Çelebi, Nihat Görgülü, Gülsefa Koçyiğit, Can Bolat, Özcan Afacan, Oktay Uğdaş ve dinleyen herkese armağan ediyorlar. Güzel eser seçiminiz için çok teşekkür ediyoruz. Muayyer Kürdi makamında sözleriyle de insanı geçmişe götüren Elveda Gençliğim, Elveda Ey Hatıralar, Bahadır Özüşen'in sesinden dinleyeceğiz. Ve Hasip Uygun, Manisa Salihli'den sevgilerini gönderiyor, iyi yayınlar diliyor, selamlarımızı gönderiyoruz biz de. Sözü ve bestesi Osman Nihat Akın'a ait Kürdili Hicazkar makamında Girdim Yarin Bahçesine, Gül Dibinde Gülizar, Zeki Eroğlu'nun sesinden dinleyeceğiz.

Emine Atamer, Osman Ölçer, sevgili Osman Ölçen, kardeşi Murat Bayra armağan etmek istiyorum diyor. Gülhan Kayır Çanakkale Çan'dan bizi dinliyor. Mustafa Atlamaz, Zeki Başoğlu, Dilek Yıldız, Nur Genç, İhsan Demirci, Gültekin Erkılıç, Piraye Musaoğlu Özgün, Müjgan Adı Güzel Yerci, Hamit Tunç, Ahmet Uzal, Adnan Önem, İlyas Aydın. Dinleyicilerimizden bize mesaj gönderenler, çok teşekkür ediyoruz ve bugün de programımızı bitiriyoruz sevgili dinleyicilerimiz, ama sizden gelen mesajlar bizim için bitmiyor. Siz yazın yorumlarda, buluşalım yine, biz okumaya devam edeceğiz programımız bitse de. Yarın sabah yine aynı heyecanla buluşacağız saatlerimiz 7'yi gösterdiğinde. O zamana kadar TRT Name'de kalın sevgili dinleyicilerimiz. Bizler Volkan Kahraman, Elif Balcı ve ben Betül Yıldız Altay. Hoşça kalın, TRT Name'de kalın.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke Savunma Anlaşması imzalandı. Anlaşmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif imza attı. Anlaşmaya göre 3 ülkeden birine yapılan saldırı hepsine yönelik sayılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke Savunma Anlaşması'na ilişkin açıklamasında kolektif caydırıcılık vurgusu yaptı. Anlaşma, güvenlik ve savunma işbirliğimizin ilerletilmesine ve terörizmle mücadeleye katkı sağlayacak dedi. Erdoğan, Mekke Savunma Anlaşması'nın hiçbir ülkeyi hedef almadığı

0: İletişim Başkanlığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'nun 5. maddesiyle çeliştiği ve paralel bir ittifak yapısı oluşturduğu iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada Türkiye'nin bölgesel ortaklıklar geliştirmesi NATO üyeliğinin bir alternatifi değildir denildi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'la anlaşma imzalamaktan onur duyduğunu ifade etti. Suudi Arabistan, Mekke Anlaşması'na ilişkin kardeşliğimizi gösteriyor açıklaması yaptı. Anlaşmanın bölgenin tamamı üzerinde olumlu bir etki göstereceğine dikkati çekti. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülüyor. Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel, tarihi bir sorumluluğu yerine getiriyoruz açıklamasında bulundu. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, teklife 367 milletvekilinin imza attığını hatırlattı. Türk parlamento tarihinde görülmemiş bir siyasi mutabakattır, dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da düzenlenen tercih destek programında üniversite adayı gençlerle buluştu. Bakan Tekin, gençlerin bu ülke için bir fayda üretip üretmeyeceği konusunda tek belirleyicinin YKS olmadığını vurguladı. Milli Eğitim Bakanı şu anda Türkiye'deki her öğrencinin yüksek öğretim alabilmesi için imkan bulduğunu söyledi. İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında Belediye Başkanı İlkay Çiçek ve iki yardımcısının da aralarında olduğu 10 şüpheli tutuklandı. Cumhuriyet Halk Partisi de Belediye Başkanı Çiçek'i kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla açılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 12'si mahkemeye sevk edildi. 12 zanlı hakkında tutuklama kararı verildi. Haksız yollarla Türk vatandaşlığı kazandıran kişilere yönelik İstanbul merkezli operasyon düzenlendi. Operasyonda 80 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 32'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diyarbakır merkezli 8 ilde cinayete kurban giden Rojin Kabaiş, Hiranur Aygar ve Kıvanç Uman'ın ailelerine siber zorbalık ve şantaj yapan çeteye operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 10 şüpheliden ikisi tutuklandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kendileriyle anlaşma yapmak istediğini savundu, onları vurmamızı istemiyorlar dedi. Washington'dan Tahran'a yönelik yeni bir yaptırım hamlesi geldi. İran'dansa diplomatik süreç kadar savaşa da hazırız mesajı verildi. Tayland'da bir okulda silahlı saldırı yaşandı. Aralarında öğretmen ve öğrencilerin bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Saldırganın öğrenci olduğu, olayın ardından intihar ettiği bildirildi. Haberleri dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Name mikrofonlarından kucak dolusu sevgiler, saygılar. Radyolarınızın başına ve Geçmiş Zaman Olur Ki programına hoş geldiniz kıymetli dinleyicilerimiz. Her şarkıda, her dizede kendimizden bir parça bulduğumuz, bizi duygudan duyguya sürükleyen, yaşama dair tüm hisleri beraberce paylaştığımız yepyeni bir yayınla huzurlarınızdayız. Geçmiş Zaman Olur Ki yayın ekibi olarak teknik yönetmenimiz sevgili Mehmet Bahar ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e bugün yine harika bir müzik yolculuğu gerçekleştireceğiz sizlerle. Kürdeli icazkar ve Hicaz makamında şarkılarla evlerinize, iş yerlerinize, ofislerinize konuk olacağız. Evet, yayınımız Kürdeli İcazkar makamında bir eserle başlıyor. Değerli üstadlar Avni Anıl ve Tekin Gönenç'in ortak çalışmalarını sunacağız. Muazzez Abacı'nın o unutulmaz icrasıyla dinleyeceğiz. Kurumuş topraklar gibiyim, öyle unutulmuş, öyle yoksun. Sen de yağmur duasına çık, sen de ne olursun.

Meftunun oldu Meyveç'i Ahsen, ayrılmam artık bir lasla senden. Ahmet Mithat Güpküpoğlu'nun Kürdilici Asker şarkısını Nazan Sıvacı'dan dinledik. Efendim bu şarkı ve bu kayıt da sanatçının TRT tarafından 2015 yılında yayınlanan solo albümler serisinden bir kayıttı. Birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi yine geçmişe uzanacağız. Bizi geçmiş

Geçtiğimiz yıllarda aramızdan ayrılan değerli sanatkar İnci Çayırlı'ya kulak verdik. Kürdeli Cazkâr makamındaki Selahattin İçli şarkısıyla dinledik sanatçıyı. Efendim, birlikteliğimize yine Kürdeli Cazkâr şarkılarla devam edeceğiz. Şimdi 1990 yılına uzanıyoruz ve Ayşe Tunalı'nın Uykularım Kaçıyor albümünde yer vermiş olduğu bir Bilge Özgen şarkısını dinliyoruz. Cemal Safi'nin unutulmaz dizeleriyle taçlanmış harika bir eser. Seninle buluşmamız ne kadar güç olsa da senden sadece beni sevmeni istiyorum. Bir diğer adıyla ne olursun?

Engin Çür'ün özlem dolu bestesinin güftesi Metin Pütmek imzalıydı ve bu sevilen şarkıda Gönül Aköz bizlerle birlikteydi. Şimdi zaman tünelinde 1986 yılına uzanalım. Zeki Müren'in Masal albümünde yer verdiği Tesellim Olsun şarkısını dinleyelim. Bir Erdoğan Berker bestesi. Güfte Seyhan Girginer'e ait. Anladım git diyorsun, istemiyorsun. Anladım bitti bu aşk, bitti diyorsun. Madem ki gözyaşımı dindirmiyorsun, son bir defa gülümse, tesellim olsun.

Güneşi geceme misafir ettim. Dönüşünle geceme güneşi misafir ettim. Vedat Çetinkaya'nın güftesi Necla Ünal imzalı Kürdeli İcazkar şarkısında sanatçımızın kendisini dinledik. Bu kayıt aynı zamanda sanatçının Altın Şarkılar albümünde yer alan bir kayıttı. Sevgili dinleyenlerimiz, programımızın en güzel köşelerinden birine geldik. Bugün güne bir şiir bırak köşesinde sizlerle yine anlamlı dizeler paylaşmak istiyoruz. Teknik yönetmenlerimizden Nihat Tuna'nın aynı zamanda bestelenen şiirlerinden biri Ah Be Gönül. Bu kaçıncı darbe, kaçıncı hüzün? Ateşlere attın gönül sen beni. Gülmeyecek belli kederli yüzün. Ah be gönül, yaktın yine kendini. Çekilir mi şimdi bunca dert, keder? Değişir mi sandın gülmeyen kader? Bu son yangın var ya, hepsinden beter. Ah be gönül, yaktın yine kendini. Yine aynı oyun, aldandın aşka. Var mı sandın boyun bükmeyen aşka? Terk edilen sensin, terk eden başka. Ah be gönül, yaktın yine kendini. Bu güzel dizeler için Nihat Tuna'ya sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Birlikteliğimizin bu bölümünde Hicaz şarkılara kulak vereceğiz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir Fethi Kara Mahmutoğlu şarkısı dinleyeceğiz. Gönülden Gönüllere isimli bir gönül yazar albümünde yer alan kaydı sizlerle paylaşacağız. Hiçbir şeyde gözüm yok, sen yanımda ol yeter. Kapkaranlık dünyama mehtap gibi dol yeter.

Aşkıma yıllardır alışamadım, ömrümden af dile vefasız zaman. Zaman vefasız, hızla akıp geçiyor efendim ama bizler zamanın kıymetini, güzellikleri sarmalayarak, sevdiklerimizle yan yana olarak, hayatın tadını çıkararak anlamlandırmaya çalışıyoruz. Gelin yine yaşamın bize bahşettiği bu zaman dilimini şarkılarla, musikiyle güzelleştirmeye devam edelim. Evet, Metin Milli'yi dinledik, Ziya Taşkent'in unutulmaz şarkısında. Şimdi ise Hicaz makamında bir Ümit Mutlu şarkısına kulak vereceğiz. Ahmet Özsan'ın 2003 yılında seslendirmiş olduğu bir kaydı dinleyeceğiz. Yeşil gözlerinden muhabbet kaptım.

İzmir Radyosu'nun değerli sanatçısı Mehmet Şafak bizlerle birlikteydi. Sanatçı Kadri Şençalar'ın Hicaz eserini seslendirdi. Yine hareketli bir şarkıya kulak verdik değerli dostlarımız ve ritmimizi düşürmüyoruz. Bir başka sevilen Hicaz eserle yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Zekai Tunca'nın güftesi İlkan Sana ait şarkısını dinleyeceğiz. Zekai Bey'in ilk olarak 1981 yılında yayınlanan Alın Yazımsın isimli albümünde seslendirdiği ve ardından Aşka Merakım Ezel'den isimli albümünde de yeniden düzenleyerek dinleyicileriyle buluşturduğu o sevilen şarkıyı dinliyoruz beraberce. Kapıldım sana bir mecnun gibi, bir gün görmeden duramıyorum. Gündüzüm, gecem, dilimde hecem, seni sevmeye kıyamıyorum.

Radyomuzun dört bir yanından ve dünyanın çeşitli ülkelerinden bizleri dinlemekte olan çok kıymetli dinleyenlerimiz. Evet, yayınımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu güzel şarkıların ardından yine çok özel bir esere kulak vereceğiz. Ritmimizi bir parça düşüreceğiz ve Gavsi Baykara'nın Süznak şarkısında Yaşar Özel'i ağırlayacağız. Dokunma kalbime, zira çok incedir, kırılır. O tıpkı mabede benzer ki orada hıçkırılır.

Ankara Radyosu'nun kıymetli ses sanatçısı Ela Altın'a kulak verdik. Ferit Sıdal'ın güftesi Kemal Şakir Yakar'a ait Süzünak şarkısıyla konuğumuz oldu kıymetli sanatçı. Bu güzel şarkıyla enerjimiz daha da arttı efendim. Şimdi ise bir parça ritmimizi düşürelim ve Zeki Müren'in unutulmaz eserlerinden birine kulak verelim. Tabii ki Süzünak makamındaki bu şarkıyı aslında sahibinin sesinden dinlemeye alışkınız. Ama şimdi yine çok güzel bir icra ile geliyor huzurlarınıza Vedat Çetinkaya seslendiriyor. Vedat Çetinkaya'dan dinleyeceğimiz bu şarkı aynı zamanda sanatçının 2018 yılında yayınlanan Altın Şarkılar isimli albümünde de yer alıyordu. Şimdi uzaklardasın, gönül hicranla doldu.

Abenin Mor Çiçeğim, Süznak makamındaki eseri İstanbul Radyosu'nun kıymetli sesi Serap Kuzey'den dinledik. Birlikteliğimize Suzi Dil makamında bir şarkıyla devam edeceğiz şimdi.

Güftesi Aka Gündüz'e ait olan Bimen Şen'in Suzidi şarkısında Mehsem Özşimşir bizlerle birlikteydi. Geçmiş zaman olur ki programında nostaljik şarkıları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Şimdi yine özlemle hatırladığımız o eski günlere dönelim ve Nesrin Sipahi'nin sesinden unutulmaz bir esere kulak verelim. Sanatçı bu şarkısını ilk olarak 45'lik bir plakta seslendirdi. Ardından yeni düzenlemelerle tekrar dinleyicilerine sundu. Erdoğan Berker'in güftesi Mehmet Erbulan'a ait Hicaz şarkısında Nesrin Sipahi bizlerle. Şarkılardan fal tuttum ikimize kaç kere. Sana bahar, gül, bülbül, bana hep hasret düştü.

Beste ve güftesi Yusuf Nalkesen'e ait Hicaz şarkıda İnci Çayırlı bizlerle birlikteydi. Bu şarkıda sanatçının seçme eserlerinden oluşan ve 2012 yılında yayınlanan albümünden bir kayıttı. Birlikteliğimize şimdi bir Zekai Tunca şarkısıyla devam edeceğiz sevgili dinleyenler. Hicaz makamındaki eserin güftesi Zekai Tunca ve Seyhan Girginer imzalı ve Nalan Altınörs'ün seslendirmiş olduğu bir kayıtla sizlere sunuyoruz bu eseri. Gözyaşımda saklısın, ağlayamam ben. Düşeceksin sanırım kirpiklerimden.

Beste ve güftesi Amir Ateş'e ait Hicaz şarkıyı Seçil Heper'den dinledik. Seni ben unutmak istemedim ki. Yavaş yavaş programımızın son bölümlerine doğru yaklaşıyoruz. Şimdi zaman tünelinde 2006 yılında bir mola veriyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Avni Anıl'ın güftesi Rüştü Şardağ imzalı şarkısını Faruk Tunaz'ın Dinlenesi Şarkılar isimli albümünde seslendirmiş olduğu kayıtla sizlere sunuyoruz. Rüya gibi uçan yıllar, biraz durun, durun biraz.

Halil Gürdal İnal'ın güftesi Vural Şahin'e ait Hicaz şarkısını dinledik. Hasan Eylen'in 2013 yılında yayınlanan Hüzün isimli albümünde yer alan bir şarkıydı bu. Sevdanın yolunda son durağımsın diye seslendi sanatçı bizlere. Ve değerli dinleyicilerimiz, programımızın sonlarına yaklaşırken şimdi Zekai Tuncay'ı konuk ediyoruz. Sanatçı 2000 tarihli Aşk Olsun albümünde yer verdiği bir Alaaddin Şensoy şarkısıyla konuğumuz oluyor. Hicaz makamındaki şarkının güftesi Hasan Coşar'a ait. Ellerin yanında sitem eyleme.

Sevgili dostlar, bu güzel şarkının ardından ne yazık ki bir yayının daha sonuna geldik. Kürdili Cazkar makamından Hicaz ve Süznak makamına uzanan harika bir repertuarla sizlere seslendik. Biz yarın yeniden bu mikrofonda sizlerle birlikte olacağız. Yurdumuzun dört bir köşesinden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden bizleri dinlemekte olan siz sevgili TRT Name dostlarımız, hepiniz sağlıcakla kalın diyoruz. Teknik yönetmenimiz sevgili Mehmet Bahar ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en güzel dileklerle huzurlarınızdan ayrılırken, siz değerli dinleyicilerimizi Muzaffer İlkar'ın sevilen şarkısında Zeki Müren ile baş başa bırakıyoruz. Yeniden görüşmek dileğiyle.

geçti bir yangının külünü. Yeniden yakıp geçti bir yangının külünü. Yeniden yakıp geçti.

0: sabahın ilk ışıklarını karşılarken müziğin tüm renkleri ve ahenkli sesleriyle yeni güne başlıyoruz. Şarkılardan seçmeler her sabah saat 5.15'te TRT Name'de.
1: Saat 12.
2: Haberler.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke Savunma Anlaşması imzalandı. Anlaşmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif imza attı. Anlaşmaya göre 3 ülkeden birine yapılan saldırı hepsine yönelik sayılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke Savunma Anlaşması'na ilişkin açıklamasında kolektif caydırıcılık vurgusu yaptı. Anlaşma, güvenlik ve savunma işbirliğimizin ilerletilmesine ve terörizmle mücadeleye katkı sağlayacak, dedi. Erdoğan, Mekke Savunma Anlaşması'nın hiçbir ülkeyi hedef almadığını belirtti. Anlaşma, tüm kardeş ülkelerin katılımına açıktır, ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mekke Savunma Anlaşması bir kesime veya ülkeye tehdit değil, dedi. Diğer ittifakları tamamlayacak nitelikte bir yapı olduğunu belirtti. Yılmaz, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İletişim Başkanlığı, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'nun 5. maddesiyle çeliştiği,

ve paralel bir ittifak yapısı oluşturduğu iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada Türkiye'nin bölgesel ortaklıklar geliştirmesi NATO üyeliğinin bir alternatifi değildir denildi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'la anlaşma imzalamaktan onur duyduğunu ifade etti. Suudi Arabistan, Mekke anlaşmasına ilişkin kardeşliğimizi gösteriyor açıklaması yaptı. Anlaşmanın bölgenin tamamı üzerinde olumlu bir etki göstereceğine dikkati çekti. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel, tarihi bir sorumluluğu yerine getiriyoruz dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, teklife 367 milletvekilinin imza attığını hatırlattı. Türk parlamento tarihinde görülmemiş bir siyasi mutabakattır dedi. İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında Belediye Başkanı İlkay Çiçek ve iki yardımcısının da aralarında olduğu 10 şüpheli tutuklandı. Cumhuriyet Halk Partisi de Belediye Başkanı Çiçek'i kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla açılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 12'si mahkemeye sevk edildi. 12 zanlı hakkında tutuklama kararı verildi. Haksız yollarla Türk vatandaşlığı kazandıran kişilere yönelik İstanbul merkezli operasyon düzenlendi. Operasyonda 80 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 32'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kağıthane'de uyuşturucu ticareti yapılan bir iş yerine operasyon düzenledi. Baskında 104 kilo uyuşturucu maddeyle üretimde kullanılan baskı makinesi ele geçirildi. 2 şüpheli yakalandı. Diyarbakır merkezli 8 ilde cinayete kurban giden Rojin Kabaiş, Hiranur Aygar ve Kıvanç Uman'ın ailelerine siber zorbalık ve şantaj yapan çeteye operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 10 şüpheliden ikisi tutuklandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kendileriyle anlaşma yapmak istediğini savundu, onları vurmamızı istemiyorlar dedi. Washington'dan Tahran'a yönelik yeni bir yaptırım hamlesi geldi. İran'dansa diplomatik süreç kadar savaşa da hazırız mesajı verildi. Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu. Ukrayna ordusu da Rusya'da petrol rafinerisini hedef aldı. Tayland'da bir okulda silahlı saldırı yaşandı. Aralarında öğretmen ve öğrencilerin bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Saldırganın öğrenci olduğu, olayın ardından intihar ettiği bildirildi.

0: Spor.
1: Futbol severler için hasret bitti. Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonu Bolu Spor Manisa Futbol Kulübü karşılaşmasıyla başladı. Açılış maçını Manisa ekibi ilk yarıda gelen gollerle 2-1 kazandı. Haberleri dinlediniz.
2: Hoşsada.

0: Gençlerle birlikte.
1: TRT Name'de Gençlerle Birlikte programından tüm dinleyenlerimizi sevgiyle selamlıyoruz. Programı hazırlayıp sunan ben Sinem Sevindik. Sesimizi

0: Sizlere duyuran Tamer Yılmaz, İstanbul'dan sesleniyoruz sizlere. Musikimize gönül veren genç icracıları tanıyıp icralarını dinlediğimiz programımızda aynı zamanda usta seslere de kulak veriyor. Geçmişten günümüze miras olan musikimizin en güzel örneklerini sizlere sunmaya gayret ediyoruz. Programımıza konuk olmak isteyen genç icracıları bilgilendirelim. Sesiniz ya da çalgınızla hangi alanda musiki çalışmaları içindeyseniz hazırlamış olduğunuz kayıtlarınızı kısa özgeçmiş ve iletişim bilgilerinizle birlikte gençlerle birlikte @trt.net.tr adresine gönderebilirsiniz. Evet efendim, bu hafta stüdyoda konuğumuz Hamza Alık. Bizlerle kanun icra ediyor ve kendisini tanıyalım. Hoş geldin Hamza.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Nasılsın?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Seni kısaca tanıyalım.
1: İsmim Hamza, soyadım Alık. 20 yaşındayım, kanun icra ediyorum. Bursa doğumluyum.
0: Evet.
1: İstanbul'da yaşıyorum.
0: Çok güzel. Kaç senedir kanun çalıyorsun?
1: 11-12 senedir çalıyorum hocam.
0: Çok küçük yaşlarda başladın o zaman.
1: Evet.
0: Baba mesleği diyebilir miyiz?
1: Tabii, babam da kanun icra ediyor.
0: Evet, ondan gördüğün ne?
1: Merak biraz, baba çalıyordu. Merak ettim, ben de elime aldım, öyle devam etti.
0: Evet, daha sonra okulu falan hepsini konuşuruz ama bence hemen bir şeyler dinleyelim sizlerden.
1: Tabii,
0: tamam
1: de
0: mı? Evet efendim, Hamza Alık bugün bizlere kanun icra edecek. Kendisine eşlikte tabii ki klasik kemençede Ecem Aytekin var. İlk olarak Hicaz oyun havasını çalıyorlar. Sultan Abdülaziz'e ait.

0: Değerli dinleyicilerimiz, konuğumuz Hamza Alık kanun icra etti ve tabii ki klasik kemençe de Ecem Aytekin'le birlikte. Peki Hamzacığım, devam edelim sohbetimize. Bu müzik serüveni nasıl devam etti? İşte babandan bir şeyler öğrendin. Sonra neler oldu kanunla ilgili?
1: Ben öğreneceğimi babamdan öğrendim. O sağ olsun biraz bir şeyler gösterdi, özel derslere gönderdi. Kanunu öğrendikten sonra bu sefer okul serüvenim başladı.
0: Evet, Güzel Sanatlar Lisesi.
1: Evet.
0: O da bitti. Artık önünde üniversite var inşallah. Değil
1: İnşallah.
0: Mi? Hazırlanacaksın ve yine eğitimine devam edeceksin.
1: Evet.
0: Peki mesleki olarak şimdi çalışıyor musun? Aktif olarak konserlere
1: evet.
0: falan gidiyorsun değil mi?
1: Dışarılarda çalışıyoruz.
0: Evet, güzel. Hadi bakalım. Peki şimdi kimi dinleyeceğiz biliyor musun Hamzacığım? Artık ustalardan eserler de dinliyoruz, onlara kulak vereceğiz. İlk olarak Mahur şarkıyı dinliyoruz. Güftesi Mustafa Nafiz Irmak, bestesi Sadi Işılay'a ait. Rahmi Sönmez Ocak okuyacak. Ateşin gözlerini ruha kement etme sakın.

Değerli dinleyicilerimiz, geçmişe döndük ve Rahmi Sönmez Ocak'tan mahur bir şarkı dinledik. Şimdi mahur bir saz semaisi var sırada. Refik Talat Altman'a ait. Batuhan Kaşıkçı kanunda, Ecem Aytekin klasik kemençede.

0: icra ediyor ve bugün de bizlerle stüdyoda Hamza. Peki geleceğe dair neler hayal ediyorsun? Yani neler yapmak istersin sazınla ilgili?
1: Okulu bitirdikten sonra üniversite inşallah diplomayı aldıktan sonra eğitimci diyeyim ve
0: Evet,
1: küçük
0: eğitimci.
1: çocuklara olur. Engelli çocuklara.
0: Aa, engelli çocuklar
1: Evet.
0: dedin.
1: Çünkü müzik ruhun gıdasıdır.
0: Evet, müzikle onların tabii ki gelişimlerine katkı sağlamak mümkün.
1: Tabii ki de.
0: Evet, biliyorsun artık günümüz şartlarında engelli vatandaşlarımızı daha fazla düşünmeye başladık. Geçmişe nazaran kıyaslarsak genç arkadaşlarımıza da böyle bir farkındalık oluşması mutluluk verici tabii
1: Tabii
0: ki.
1: ki de herkes için.
0: Evet. O zaman devam edelim. Bize çok güzel bir repertuar hazırlamışsın. Sırada Hicaz bir eser var. Hicaz Mandıra, Laftacı Andon'a ait. Dinliyoruz.

isteyenler için hatırlatmalarımızı yapalım. Gençlerle birlikte @trt.net.tr adresine kayıtlarınızı, kısa özgeçmiş ve iletişim bilgilerinizle birlikte gönderebilirsiniz. Belki sizler de programımıza konuk olursunuz genç icracı arkadaşlarımız. Evet, devam edelim. Hemen bir eser daha dinliyoruz. Sırada Nihavend Donga var. Kevser Hanım'a ait icrayı sadece konuğumuz Hamza Alık'tan dinliyoruz.

0: Değerli dinleyicilerimiz, konuğumuz Hamza Alık güzel bir repertuar hazırlamış demiştim. Göksel Baktagir'den eserler koymuşsun.
1: Evet.
0: Çok mu seviyorsun?
1: Örnek aldığım bir sanatçı.
0: Evet. Sen de beste yapıyor musun Hamza? Var mı öyle yeteneklerin?
1: Hiç denemedim.
0: Belki ileride olur.
1: Belki.
0: Evet. Göksel Baktagir'in Yalnız Sen eseri var Sultaniyegah makamında. Şimdi dinliyoruz konuğumuzdan ve Ecem Aytekin'den.

Değerli dinleyicilerimiz, biz bir Hicaz eser seslendireceğiz şimdi. Kanunda Batuhan Kaşıkçı, klasik kemençede Ecem Aytekin'le birlikte. Bestesi Alaaddin Yavaşça, güftesi Selim Aru imzalı. Ağlar gezerim sahili, sanki benimlesin.

0: Evet sevgili Hamza, eline sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Evet, sen Gençlik Korosu'na da devam ediyorsun aynı
1: Evet.
0: zamanda. Çok kıymetli hocamız Mustafa Doğan Dikmen'e de buradan selam olsun. Çalışmalarımız orada da sürüyor. Tabii ki yaz tatilinden kaynaklı bir ara verdik çalışmalarımıza.
1: Evet.
0: Orada neler yapıyoruz? Mesela senden dinleyelim. Neler kattı sana Gençlik Korosu?
1: Klasik eserler konusunda repertuarımızı genişletiyoruz Doğan hocamla beraber.
0: Doğan hocamız hakikaten repertuarı seçerken özellikle her formda eseri sizlere sunmaya çalışıyor. Biz Doğan hocamız demişken onu dinlemeden olur mu? Hemen Mustafa Doğan Dikmen hocamdan Tamburi Ali Efendi'nin Suzi Dil şarkısını dinleyeceğiz. Her bir bakışında neşe buldum.

Meral Uğurlu'ya kulak veriyoruz efendim şimdi. İsmail Basürel Sanın bir bestesi Güfteler Rüştü Şardağ imzalı Buselik şarkı. Beni ihmal, bana isyan, beni giryan et.

0: güzel şeyin sonu var. Gençlerle olan bu güzel programın da tabii ki sonu var bugünlük. Ve veda etmeden önce ben Hamza'ya çok teşekkür ediyorum. Hamza Alık. Tekrar bekleriz efendim. Çok teşekkür
1: İnşallah, ben
0: ederiz.
1: çok teşekkür ederim konuk ettiğiniz için. Her genç icracının gelip burayı görmesini tavsiye ediyorum.
0: Evet, değil mi? Ne kadar güzel bir tecrübe.
1: Evet, çok güzel bir tecrübe oldu bana da.
0: Ne güzel, niceleri olsun inşallah sevgili
1: İnşallah.
0: Hamza. Ve şimdi bir icranız daha var. Kırmızı Buğday. Çok güzel bir türküdür. Çok da severim efendim. Umuyorum sizler de aynı fikirdesinizdir. Dinliyoruz.

Değerli dinleyicilerimiz, programımızın sonuna geldik. Haftaya tekrar aynı gün ve saatte görüşmek üzere diyoruz. Programı hazırlayıp sunan ben Sinem Sevindik, teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz, İstanbul'dan sizlerleydik. Hoşçakalın.

0: TRT Name.
1: Saat 14.
0: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke Savunma Anlaşması imzalandı. Anlaşmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif imza koydu. Anlaşmaya göre 3 ülkeden birine yapılan saldırı hepsine yönelik sayılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke Savunma Anlaşması'na ilişkin açıklamasında kolektif caydırıcılık vurgusu yaptı. Anlaşma, güvenlik ve savunma işbirliğimizin ilerletilmesine ve terörizmle mücadeleye katkı sağlayacak dedi. Erdoğan, Mekke Savunma Anlaşması'nın hiçbir ülkeyi hedef almadığını belirtti. Anlaşma, tüm kardeş ülkelerin katılımına açıktır ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mekke Savunma Anlaşması bir kesime veya ülkeye tehdit değil dedi. Diğer ittifakı tamamlayacak nitelikte bir yapı olduğunu belirtti. Yılmaz katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'la anlaşma imzalamaktan onur duyduğunu ifade etti. Suudi Arabistan, Mekke Anlaşması'na ilişkin kardeşliğimizi gösteriyor açıklaması yaptı. Anlaşmanın bölgenin tamamı üzerinde olumlu bir etki göstereceğine dikkati çekti. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel, tarihi bir sorumluluğu yerine getiriyoruz dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, teklife 367 milletvekilinin imza attığını hatırlattı. Türk parlamento tarihinde görünmemiş bir siyasi mutabakattır dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni hafta hareketli geçecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Genel Merkez'de yürütülecek çalışmaların odağında terörsüz Türkiye süreci ve parti içi yeni görevlendirmeler olacak. Kılıçdaroğlu milletvekillerinden meclis çalışmalarına ilişkin bilgi alacak, parti yönetimi ise kurultay hazırlıkları için mesaisini sürdürecek. Yozgat'ın Yerköy ilçesinden Kayseri'ye yüksek hızlı tren hattı inşa ediliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, hat tamamlandığında Ankara-Kayseri arası seyahat süresi 7 saatten 1 saat 45 dakikaya düşecek dedi. Esnaf ve sanatkara finansman desteği sürüyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat finansman desteğinin 6 ayda 75 milyar liraya yaklaştığını belirtti. Bolat, esnafın uygun geri ödeme koşullarıyla desteklenmeye devam edeceğini söyledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kağıthane'de uyuşturucu ticareti yapılan bir iş yerine operasyon düzenledi. Baskında 104 kilogram uyuşturucu maddeyle üretimde kullanılan baskı makinesi ele geçirildi. İki şüpheli yakalandı. Diyarbakır merkezli 8 ilde cinayete kurban giden Rojin Kabayış, Hira Nur Aygar ve Kıvanç Uman'ın ailelerine siber zorbalık ve şantaj yapan çeteye operasyon düzenledi.

0: düzenlendi. Gözaltına alınan 10 şüpheliden ikisi tutuklandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kendileriyle anlaşma yapmak istediğini savundu. Onları vurmamızı istemiyorlar dedi. Washington'dan Tahran'a yönelik yeni bir yaptırım hamlesi geldi. İran'dansa diplomatik süreç kadar savaşa da hazırız mesajı verildi. Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu. Ukrayna ordusu da Rusya'da petrol rafinerisini hedef aldı. Tayland'da bir okulda silahlı saldırı yaşandı. Aralarında öğretmen ve öğrencilerin bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti. 30 kişi yaralandı. Saldırganın öğrenci olduğu, olayın ardından intihar ettiği bildirildi. Futbol severler için hasret bitti. Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonu Boluspor Manisa Futbol Kulübü karşılaşmasıyla başladı. Açılış maçını Manisa ekibi ilk yarıda gelen gollerle 2-1 kazandı. Haberleri dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Stüdyoname.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Ankara Radyosu stüdyolarından sunduğumuz yeni bir Stüdyoname programıyla sizlerleyiz. Bizler program yapımcımız Aslı Boler, tonmeisterimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş ve mikrofon başında ben Murat Doğru yaklaşık bir saat boyunca Türk müziğinin en seçkin örnekleriyle karşınızda olacağız. Stüdyomuzda TRT Ankara Radyosu'nun çok kıymetli ses ve saz sanatçıları var. Hemen saz sanatçılarımızı duyuralım sizlere. Kemanda Korhan Gülderen, kanunda Abdi Altınbaş, tamburda Eda Ersoy, viyolada Kumsal Okur, utta Gökhan Macit, klarnette Halil Kabacı, ritim sazda Halil Uğur Kutlu ve koromuzu yöneten şefimiz İpek Dereli. Değerli dinleyicilerimiz, programımız adını makamın önemli perdelerinden biri olan Gerdaniye Perdesi'nden alan, özellikle dini musikide, klasik Türk musikisi eserlerinde ve saz eserlerinde kendine yer bulan, tarih boyunca Dede Efendi, Hacı Arif Bey ve diğer klasik dönem bestekarları tarafından sıkça kullanılan ve günümüzde de kullanılmaya devam eden Gerdaniye makamında eserlerle başlıyor. Şimdi sizleri şefimiz İpek Dereli yönetiminde TRT Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarıyla baş başa bırakıyoruz.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyenler, Şef İpek Dereli yönetimindeki korumuz sizlere Gerdaniye makamına birbirine bağlı eserler seslendirdi. Değerli dinleyicilerimiz, Stüdyo Name programı Türk müziğinde en yaygın ve en çok kullanılan makamlardan biri olan Nihavend şarkılarla devam ediyor. Türk sanat müziğinin önde gelen bestekar ve ut sanatçılarından biri olan Erol Saya'nın güftesi Cenab-ı Şahabettin'e ait Nihavend şarkısı var sırada. Sanatçımız Ömer Faruk Güney'den dinliyoruz. Bağ gölgelenir, güller açar, bülbül öterken, Hak sanki yaratmış seni bir yaz gecesinden.

Efendim sırada özellikle TRT radyolarındaki çalışmalarıyla Türk musikisinin daha geniş kitlelere ulaşmasında etkili olan, sanat hayatı boyunca hem icracı hem de yönetici kimliğiyle birçok sanatçının yetişmesine katkıda bulunan ve besteleriyle Türk musikisine unutulmaz eserler kazandıran Mesut Cemil'in Nihavend şarkısı var. Sanatçımız Özant Koç sizin için söylüyor. Kanatları gümüş yavru bir kuş, gemimizin direğine konmuş. Dağlara çıkma hey Karadeniz, yavrudur yârim, uçamaz bensiz.

Akşamı süzme deniz, renginden gözüm yandı. Engindeki pembe iz, gönlümde halkalandı. Efendim özellikle şarkı formundaki eserleri, zarif üslubu ve duygulu anlatımıyla dikkat çeken Kaptanzade Ali Rıza Bey'in Nihavend şarkısını sanatçımız Elif Güreşçi'den dinliyoruz.

0: TRT Name.
1: Seninle bu aşkı kaldığı yerden devam ettirelim bitmemiş gibi. Bütün suçlarını affediyorum. Ne olur geri dön gitmemiş gibi. Dursun Karaca'nın güftesi Saadet Bural'a ait Nihavend şarkısını sanatçımız Bahadır Özüşen'den dinliyoruz.

Efendim şimdi de Cumhuriyet dönemi Türk sanat müziğinin önde gelen bestekarlarından biri olan Selahattin İnal'ın Nihavend şarkısını sanatçımız Aslı Pakalınlar sizin için söylüyor. Ahımı hicranımı sakladım, gizli tuttum. Gönlümü yıllar yılı hayalinle avuttum. O gençlik günlerimiz dönmez asla geriye. Yazık ki dönse bile o sevdayı

Değerli dinleyicilerimiz, Stüdyoname programı yaptığı besteler ve eğitim çalışmalarıyla Türk müziğine damgasını vurmuş bestekar Erdoğan Berker'in güftesi Bekir Mutlu'ya ait Nihavend şarkısıyla devam ediyor. Sanatçımız Rengin Uyar Kökten'den dinliyoruz. Dün gönlümde dertleştik, ağladık için için. Boşa geçen yıllara sevgilim senin için.

Efendim TRT Ankara Radyosu Ziya Taşkent Stüdyosu'ndan sunduğumuz Stüdyo Name programında sırada Zeynettin Maraş'ın 1966 yılında bestelediği Nihavend eseri var. Sanatçımız Nurten Demirkol sizin için söylüyor. Gizli aşk bu, söyleyemem derdimi hiç kimseye, zevke veda, neşeye de, veda artık her şeye.

Değerli dinleyicilerimiz, bugün de programımızın son dakikalarına ulaştık. Efendim bizler, program yapımcımız Aslı Boler, ton meisterimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş ve mikrofon başında ben Murat Doğru, bir başka Stüdyo Name programında birlikte olmak dileğiyle huzurlarınızdan saygıyla ayrılırken, efendim sizleri şefimiz İpek Dereli yönetimindeki koromuzla baş başa bırakıyoruz. Hoşçakalınız, TRT Name'de kalınız.

0: CRC Name.
1: Saat 16.
0: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke Savunma Anlaşması imzalandı. Anlaşmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif imza koydu. Anlaşmaya göre üç ülkeden birine yapılan saldırı hepsine yönelik sayılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke Savunma Anlaşması'na ilişkin açıklamasında kolektif caydırıcılık vurgusu yaptı. Anlaşma, güvenlik ve savunma işbirliğimizin ilerletilmesine ve terörizmle mücadeleye katkı sağlayacak dedi. Erdoğan, Mekke Savunma Anlaşması'nın hiçbir ülkeyi hedef almadığını belirtti. Anlaşma, tüm kardeş ülkelerin katılımına açıktır ifadesini kullandı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel, tarihi bir sorumluluğu yerine getiriyoruz dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, teklife 367 milletvekilinin imza attığını hatırlattı. Türk parlamento tarihinde görülmemiş bir siyasi mutabakattır dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni hafta hareketli geçecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Genel Merkez'de yürütülecek çalışmaların odağında terörsüz Türkiye süreci ve parti içi yeni görevlendirmeler olacak. Kılıçdaroğlu milletvekillerinden meclis çalışmalarına ilişkin bilgi alacak. Parti yönetimi ise kurultay hazırlıkları için mesaisini sürdürecek. Yozgat'ın Yerköy ilçesinden Kayseri'ye yüksek hızlı tren hattı inşa ediliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, hat tamamlandığında Ankara-Kayseri arası seyahat süresi 7 saatten 1 saat 45 dakikaya düşecek dedi. Esnaf ve sanatkara finansman desteği sürüyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, finansman desteğinin 6 ayda 75 milyar liraya yaklaştığını belirtti. Bolat, esnafın uygun geri ödeme koşullarıyla desteklenmeye devam edeceğini söyledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kağıthane'de uyuşturucu ticareti yapılan bir iş yerine operasyon düzenledi. Baskında 104 kilogram uyuşturucu maddeyle üretimde kullanılan baskı makinesi ele geçirildi. İki şüpheli yakalandı. Diyarbakır merkezli 8 ilde cinayete kurban giden Rujin Kabayış, Hiran Nur, Aygar ve Kıvanç Uman'ın ailelerine siber zorbalık ve şantaj yapan çeteye operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 10 şüpheliden ikisi tutuklandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini savundu, onları vurmamızı istemiyorlar dedi. Washington'dan Tahran'a yönelik yeni bir yaptırım hamlesi de geldi. Tahran'dansa diplomatik süreç kadar savaşa da hazırız mesajı verildi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Umman'la anlaşmamız Hürmüz'ün açılması anlamına gelmiyor ifadesini kullandı. Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu, 4 kişi öldü. Ukrayna ordusu da Rusya'daki petrol rafinerisine hedef aldı. Tayland'da bir okulda silahlı saldırı yaşandı. Aralarında öğretmen ve öğrencilerin bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Saldırganın öğrenci olduğu olayın ardından intihar ettiği bildirildi.
0: Spor.
1: Futbol severler için hasret bitti. Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonu Bolu Spor Manisa Futbol Kulübü karşılaşmasıyla başladı. Açılış maçını Manisa ekibi ilk yarıda gelen gollerle 2-1 kazandı. Haberleri dinlediniz.

Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

Bahçelerin coşkulu süsü gül, musiki bahçemizde rengarenk açacak, zarif eserler ruhumuza dokunacak. Gül Yazıcı'nın hazırlayıp sunduğu Gül Zamanı her çarşamba saat 22'de TRT Name'de.

0: CRT Name.
1: Saat 18.
0: Haberler.
1: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Terörsüz Türkiye hedefinde sona yaklaşılıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Yaklaşık 18 saat süren görüşmelerde milletvekilleri partilerinin görüşlerini paylaştı. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, 367 imzayla sunulan teklif için Türk parlamento tarihinde görülmemiş mutabakat dedi. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülüyor. Düzenleme ile 15-18 yaş grubunun işlediği bazı ağır suçlarda hakimin takdirine bağlı olarak ceza indirimi uygulanmayacak. 18 maddelik kanun teklifi ile çocuğunun suç işlemesine neden olan ailelere verilecek cezalar da iki kat artırılabilecek. Türkiye bölgesel güvenlik mimarisi açısından stratejik bir adım daha attı. Pakistan ve Suudi Arabistan'la üçlü savunma ittifakı kuruldu. Terörle mücadelede işbirliğini içeren Mekke Anlaşması'nın terörsüz Türkiye terörsüz bölge hedefine de katkıda bulunacak. Bölge güvenliği tahkim edilecek. Dünya Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın imzaladığı Mekke Anlaşması'nı konuşuyor. Uluslararası basın anlaşmayı tarihi olarak niteledi. Anlaşmaya imza atan 3 ülkenin askeri, ekonomik ve bölgesel avantajlarına dikkat çekildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni hafta hareketli geçecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Genel Merkez'de yürütülecek çalışmaların odağında terörsüz Türkiye süreci ve parti içi yeni görevlendirmeler olacak. Kılıçdaroğlu milletvekillerinden meclis çalışmalarına ilişkin bilgi alacak. Parti yönetimi ise kurultay hazırlıkları için mesaisini sürdürecek. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmanın takipçisi olduklarını ifade etti. "Görüyoruz ki işin ucundan ciddi bir şekilde tutulmuştur," diyen Destici, şüphelerinin aydınlatılacağına inandığını söyledi. Destici, partisinin MKYK toplantısı öncesinde hitap etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan'ın oğlu Enes Doğan'ın düğününe katıldı. Bahçeli, 20 bin kişinin davetli olduğu düğünde nikah şahidi oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı aile kampı etkinliğini 81 ilde eş zamanlı olarak başlattı. Bakan İbrahim Yumaklı Ankara Güdül'deki kampa katıldı. Ailelere çocuklarınızı doğayla buluşturun çağrısında bulundu. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında FETÖ'nün Marmaris'teki suikast timinde yer alan ve 10 yıl sonra yakalanan terörist Burkay Karatepe'ye yaptırılan keşif tamamlandı. Terörist Karatepe'nin gösterdiği yerlerde kaçarken gömdüğünü belirttiği silah ve mühimmata rastlanmadı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşmak istediğini savundu. "Onları vurmamızı istemiyorlar," dedi. Washington'dan Tahran'a yönelik yeni bir yaptırım hamlesi de geldi. Tahran'dansa diplomatik süreç kadar savaşa da hazırız mesajı verildi. İran Dışişleri Bakanı Arakçi, "Umman'la anlaşmamız Hürmüz'ün açılması anlamına gelmiyor," ifadesini kullandı. Milyonlarca üniversite adayı için YKS tercih maratonu 10 Ağustos pazartesi günü sona erecek. Bazı adaylar tercih listelerini yapay zeka destekli platformlara hazırlatabiliyor. Uzmanlar son şekli verilen listenin muhakkak rehber öğretmenleri inceletilmesini öneriyor. Tercihlerin son güne bırakılmaması tavsiye ediliyor. Hafta sonu sıcaklıklar güneyde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Karadeniz ve Marmara'da yağış, Ege'nin bazı illerinde kuvvetli rüzgar bekleniyor. Yeni haftada yağış azalacak, salı günü sıcaklıklar güney ve batıda artacak. Haberleri sunduk.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

İyi akşamlar değerli dinleyicilerimiz. Yeni bir akustikname programı ile Ankara Radyosu'ndan sesleniyor sizlere. Bu akşam tonmeisterimiz Ali Taşçıoğlu. Stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş. Program yapımcımız Aslı Boyler ve ben Elif Güreşçi. Birbirinden güzel eserlerle yaklaşık bir saat kadar birlikte olacağız. Şimdi stüdyomuzda bana eşlik eden birbirinden değerli saz sanatçılarımızı tanıtmak istiyorum. Kemanda Serhat Çiğiltepe, neyde Celaleddin Biçer, kanunda Vedat Erdem Koca, klarnette Halil Kabacı ve ritim sazlarda Bilal Bilke. Şimdiden ellerinize, yüreklerinize sağlık diyorum sevgili arkadaşlarıma. Evet efendim, bugünkü akustikname programına nişabürek bir şarkıyla başladık. Bestesi Lemi Atlı'nın şarkısı Varsın Gönül Aşkınla Harap Olsun efendim. Cananıma nezreylemişim canımı kendim. Derman aradım derdime hicranı beğendim. Yansın gönül aşkınla harap olsun efendim. İcra etmeye çalıştık ve nişabürek birkaç eser daha var sırada. Şimdiki şarkımız güftesi Vecdi Bingöl'e, bestesi Selahattin Pınar'a ait sevilen bir nişabürek eser. Ayrılık yarı ölmekmiş, o bir alevden gömlekmiş. O alevin bağrında dili, ben böyle sensiz olurum deli. Hatıralarda unutmam seni, seni unutmam, unutmam seni. Ruhumda ılık nefesin, kulağımı okşar sesin.

0: TRT Name.
1: Efendim, Neveser Kökteş'in sevilen bir şarkısı var yine sırada. Aşkı fısıldar sesin, bülbül müsün, ah nesin? Beni üzerek neden harap edersin? Bırak kalbine gireyim, gözyaşlarımı dökeyim. İç bu şarap olsun sana, yansın senin de yüreğin. Buyurun.

Evet, son Nişabürek şarkımıza geldi sıra. Bestesi Nuri Halil Poyraz'a ait şarkı, İzmirli'nin Cumbalıdır Kafesi.

0: TRT Name.
1: Halil Kabacı'nın klarnetiyle yapacağı Nihavend Taksim'in ardından sözleri Cenap Şahabettin'e, bestesi Erol Sayan hocamıza ait Nihavend şarkıyı icra edeceğiz. Bağ gölgelenir, güller açar, bülbül öterken.

Sırada güftesi ve bestesi Teoman Alpa'ya ait sevilen bir nihavend fantezi var. Bahar geldi, gül açıldı, ruhuma neşe saçıldı. Mavi gözlü sarışın kız, gel gidelim adım.

Ellerinize sağlık sevgili arkadaşlar. Sırada bestesi ve güftesi Yıldırım Gürses'e ait Nihavend şarkı var. Anlamadın, biliyorum artık çok geç diyeceksin. Aşkımı bilsen de dudak bükeceksin. Gözyaşların da demek hepsi boşmuş. Zavallı gönlüm hep boşuna coşmuş. Anlamadın, anlamadın, anlamadın aşkımı sen.

0: TRT Name.
1: Son Nihavend eserimiz bir tango, Kaptanzade Ali Rıza Bey'e ait, Akşamı Süzmediniz.

Teşekkürler sevgili arkadaşlar, ellerinize sağlık. Evet, geldik programımızın son bölümüne. Uşak eserler var bu bölümde. İlki Tatyos Efendi'ye ait. Yine eşliklerinizi bekliyorum. Çok sevilen bir eser çünkü. Gamzedeyim, deva bulmam. Buyurunuz efendim.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, bu akşam da bize ayrılan sürenin sonlarına yaklaştık. Enstrümanlarıyla bana eşlik eden çok kıymetli arkadaşlarım, kemanda Serhat Çeyiltepe, neyde Celalettin Biçer, bu arada atlamayalım sevgili Celalettin, nişabürek taksimiyle açtı programı, nefesine, gönlüne sağlık sevgili Celalettin. Kanunda Vedat Erdem Koca, klarnette Halil Kabacı ve ritim sazda Bilal Bilke ile birlikte, program yapımcımız Aslı Boyler, tonmeisterimiz Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş ve ben Elif Güreşçi, son iki uşak türkü ile huzurlarınızdan ayrılacağız. İlki söyleyin güneşe bugün doğmasın ve ardından sigaramın dumanı yoktur yarın imanı. Tekrar tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın diyoruz.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, TRT Ankara Radyosu'nda TRT Name'de Akşamın Sesi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Dilek Tarıkahya, teknik yönetmenimiz Sinan Kılıç, hepinizi sevgiyle selamlıyoruz.

Yine bir akşamın sesinde sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyicilerimiz. Bu akşamda muhteşem eserlerimizle 2 saat güzel bir zaman geçirmeye hazır mısınız sevgili dinleyicilerimiz? Bize ulaşmak isterseniz Facebook adresimiz TRTname Akşamın Sesi, iletilerinizi bekliyoruz. Programımıza harika bir eserle başladık. Faruk Tınaz'ın eşsiz sesinden dinledik. Gideceğim gurbet eldir, ya gelinir ya gelinmez. Sırada yine güzel bir eserimiz var. Yusuf Nalkesen imzasını taşıyan Hicaz makamında. Ne arzu ediyor, ne istiyorduk. Mediha Şen Sancakoğlu seslendiriyor.

Sizlerden sevgi dolu, övgü dolu güzel iletiler bizlere çoktan ulaşmaya başladı sevgili dinleyicilerimiz. Bu arada sırada çok güzel bir eserimiz var. Güftesi Yalçın Benlican'a, bestesi Hasan Esen'e ait Kürdilici Asker makamında. Bakalım hangi dinleyicilerimize armağan edeceğiz. Çamlıca'dan Rıfat ve Gülçin, Ulupınar yurdumun her köşesine selam olsun demiş. Gün batarken, bir yaprak düşerken, bir keman taksimi, bir şarkı, şiirname, mutfaktan gelen yemek kokusuna karışırken mutlu, huzurlu, sağlıklı kalın demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Ankara Yeni Mahalle'den İhsan Demircioğlu, herkese iyi akşamlar dilemiş. Ankara Radyomuza da selamlar. Bu güzel programda değerli emekleri geçen Dilek Hanım ve ekibe teşekkürler demiş. Biz teşekkür ederiz. Yine Ankara'dan Hamiyet Karaca, Ankara'dan sevgiler, selamlar, akşamın sesine, evlerimize hoş geldiniz demiş. Sıradaki şarkıyı TRT Name dostlarına ve ekibimize armağan ediyor, güzel akşamlar diliyor. Konya'dan Hatice Tuncer, sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel bir hafta sonu diliyor, içten sevgilerini göndermiş. Samsun'dan Seniha Cengizhan da bizlerle birlikte iyi yayınlar diliyor. Her zaman büyük bir keyifle dinlediğimiz muhteşem program Akşamın Sesinde. Uygun gördüğünüz bir eseri eşim Mehmet Bey, oğullarım Aykut Gürhan, Atakum TSM korosundaki arkadaşlarım, name dostlarım, değerli yayın ekibi, kıymetli sunucumuz, manevi kız kardeşim Dilek Hanım'a armağan ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim demiş. Biz teşekkür ederiz. Edirne Uzun Köprü'den Mithat Kaykı, her şey gönlünüzce olsun demiş. Sıradaki eseri bugün doğum günü olan TRT Name dostu İhsan Özdoğan için istiyorum demiş. İhsan Bey'in doğum gününü kutluyoruz, mutlu yıllar diliyoruz. Samsun Terme Yazlıklar'dan Ayla Seyhan da şu anda bizlerle birlikte, sizleri dinliyoruz eşimle, iyi ki varsınız demiş. Sevgilerini, selamlarını göndermiş. Teşekkür ediyoruz. İzmir Buca'dan Ahmet Uzal iyi yayınlar dilemiş. Sıradaki şarkıyı eşi Zeynep Hanım, çocukları Hasan, Merve, Emine, torunu Mert Uzal, yeğenleri Yücel, Nilüfer Şenol, kızları Sude Nur ve TRT Name dostlarına armağan ediyor. İzmir'den Seven Kurtboğan Savtekin de şu anda bizlerle birlikte iyi yayınlar diliyor. Sıradaki eseri ekibimize, kendisine, geçtiğimiz salı günü doğum günü olan torunum aşkın Yelda Toprak ve bugün doğum günü olan torunumun eşi Gamzelin Pınar Bozkurt Savtekin'e, can kardeşim Sıdıka Tavukçu'ya ve kıymetli TRT Name dostlarına armağan ediyorum demiş. Torununuzun ve torununuzun eşinin doğum günlerini kutlayalım. Sağlıklı, mutlu, nice, uzun, güzel yıllar diliyoruz. İyi ki doğmuşlar diyelim. Selamlarımızı gönderiyoruz. Güzel de bir şarkı armağan ediyoruz. Manisa'dan Salih Kurt iyi akşamlar dilemiş. Sıradaki eseri ailesine, name dostlarına, ekibimize armağan ediyor. Teşekkür ederiz. Dostlarımızın isimlerini yazmış Salih Bey. Teşekkürler. Kocaeli Gölcük'ten Ecvet Kurt hayırlı akşamlar diliyor. Name dostlarını selamlamış, iyi yayınlar diliyor. Fethiye'den Bayram Gökçen sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri eşi Arife Hanım, oğlu Cem Gökçen, gelini kızı Fikriye, torunları Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan'a armağan ediyor. İzmir Bergama Gökçe Yurt'tan

Biz Türk güzel ülkeme iyi akşamlar demiş. Sıradaki eseri eşi Ayşen Hanım, oğlu Özgür, kızı Özgü, torunları Enis, Ela, Uzay'a, name dostlarına ve ekibimize armağan ediyor. Teşekkür ederiz. Ahmet Özsan sizler için seslendiriyor. Muhteşem şarkı sevgili dinleyiciler. Ben unutsam şarkılar unutmaz, söyler seni.

Akşamın sesi devam ediyor. Sırada bizi geçmişe götüren aşk dolu bir eserimiz var sevgili dinleyicilerimiz. Güftesi Sami Derin Tuna'ya, bestesi İlgün Soysev'e ait, Nikriz makamında. Aşk insanı sarhoş eder, bir güzele vurulunca, hayat sanki bayram olur, iki gönül bir olunca. Bu güzel eseri, bu aşk dolu eseri bakalım kimlere armağan edeceğiz? İstanbul Maltepe'den Feryal Zeki Ceylan sevgilerini, selamlarını göndermiş. Feryal öğretmenimize biz de selamlarımızı gönderiyoruz. Bize program için teşekkür ediyor. Sıradaki eseri 50 yılı aşkın süredir hayat arkadaşım olan Zeki Ceylan'a armağan ediyorum. Sevgiler, selamlar gönderiyorum demiş. Maşallah diyoruz, nice mutlu yıllara sizlere. Çok da güzel bir şarkı armağan etmiş olacaksınız eşiniz Zeki Bey için. Isparta Senirkent'ten Uğur Heybeli iyi akşamlar diliyor. Sıradaki şarkıyı İzmir Gazi Emir'den Gülçin ve Ayten Heybeli, ilkokul öğretmeni Ülkü Durgut için istiyor. İyi ki TRT'name var demiş. Teşekkür ediyoruz. Ankara Altındağ'dan Hüseyin Yüksel selamlarını, sevgilerini göndermiş. Tüm eserleri ekibimize ve name dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Hüseyin Bey. Teşekkür ederiz. İstanbul 4 Levent'ten Sıdıka Tavukçu da bizlerle birlikte iyi akşamlar. Bu saat benim sarı papatyamın saati. Hoş geldin, safalar getirdin, neşe mutluluk dağıtacaksın bir tanem demiş. Teşekkür ediyorum Sıdıka Hanım'a bu tatlı güzel mesajı için. Sırada

Emniyet kemerini takalım, çöp atmayalım dostlar diye de güzel bir uyarıda bulunmuş. Teşekkür ediyoruz. Neveser Gerginok sizler için seslendiriyor bu aşk dolu eseri.

Akşamın Sesi devam ediyor. Sırada güftesi Yalçın Benlican'a, bestesi Mahmut Oğul'a ait Muhayyer Kürdi makamında güzel bir eserimiz var. Teoman Volkan Özselçuk seslendirecek. Al gülün dalında diken var diye, koklayıp öpmeden gitmek olur mu?

Mehtaplı gecelerde hep seni andım. Biz Çamlıca'nın üç gülüyüz. Darıldın mı gülüm bana? Çok güzel bir potpori dinledik. Gönül şarkılarımız sevgili dinleyicilerimiz. Umarım beğenmişsinizdir. Saatlerimiz 19.35'i gösteriyor. Akşamın Sesi Ankara Radyosu'nda canlı olarak devam ediyor. Bize ulaşmak isterseniz Facebook adresimiz TRTname Akşamın Sesi. Sevdiklerinize, kendinize, ailenize güzel bir şarkı armağan edebilirsiniz. Sırada Zeki Aytunca'ya ait Hüzzam makamında güzel bir eserimiz var sevgili dinleyicilerimiz. Bakalım kimlere armağan edeceğiz. Ankara'dan Kadriye Cangir, iyi akşamlar sevgili Dilek Hanımcığım. En güzel program ve en tatlı sunucumuzun sesinden benim için seçeceğin şarkıyı tüm TRTname dinleyenlerine, sana, ekibine ve tüm sevdiklerime armağan ediyorum demiş. Nazire Metin İstanbul'dan bizleri selamlamış, iyi yayınlar diliyor. Sıradaki şarkıyı kıymetli sunucumuz size, ekibinize, değerli name dostlarına armağan ediyorum. Emekleriniz için çok teşekkür ediyorum demiş. Biz teşekkür ediyoruz. İzmit'ten Gülten Çetin Aydeniz de bizlerle birlikte sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri TRTname dostlarına, ekibimize, eşi Mustafa Aydeniz'e, İzmit sevdalısı Yamaç Şahin Bostancı'ya ve ayrıca çok değerlim diyerek bana armağan ediyor. Teşekkür ederim. Antalya'dan Orhan Şencan iyi akşamlar dilemiş, selamlarını sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri hepimize armağan ediyor, dostlara ve bize teşekkürler. Tekirdağ'dan Hatice Kaymak Solak, TRTname dostlarını ve sizi selamlıyorum demiş, iyi akşamlar dilemiş. Teşekkür ediyoruz. Mustafa Ayla Aydemir güzel bir Fats akşamından bizleri selamlamış. Sıradaki şarkıyı eşi Ayla Hanım, kızı Aleyna, oğlu Atalay, ekibimize ve tüm TRTname dostlarına armağan ediyor. Kuşadası'ndan Servet Şahin de bizleri dinliyor, iyi akşamlar dilemiş, sevgilerini göndermiş bize. Ankara'dan Mesut Mor hayırlı akşamlar diliyor. Yine Ankara'dan Hüseyin Gazi'den Suat Möngü iyi yayınlar dilemiş. Bizden bir şarkı istemiş ve herkese armağan ediyor. Kütahya Tavşanlı'dan Ahmet Dereli selamlarını göndermiş. Sıradaki şarkıyı Tavşanlı halkına ve TRTname dostlarına armağan ediyor. Murat Odabaşı bizleri Ünye'den selamlamış, sevgilerini göndermiş. Harika eşsiz program, akşamın sesine selamlar, sevgiler diyerek övgülerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı tüm TRTname dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Murat Bey, çok teşekkür ederiz. Zekai Tunca sizler için seslendiriyor. Bağrıma taş basmışken yine girdin dünyama.

Madem ki çılgın gibi aşığız, seviyoruz, beraber olmak için daha ne bekliyoruz? Harika aşk dolu bir eser sevgili dinleyicilerimiz. Güftesi Sami Derin Tuna'ya, bestesi Pınar Köksal'a ait Acem Kürdi makamında. Kimlere armağan edelim bu güzel eseri? Gültekin Erkılıç Malatya'dan bizleri selamlamış. İyi akşamlar Dilek Hanım, birbirinden güzel şarkılarınızı dinlemek için dakikaları sayıyoruz. Teşekkür ediyorum, hoş geldiniz diyorum. Sıradaki şarkıyı eşi Meral Hanım'a, oğlu Ege'ye, ekibimize ve tüm şarkı severlere armağan ediyor. Eskişehir'den İbrahim Kaçar iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyor. Sıradaki eseri İstanbul'da bulunan kızı Melek Kaçar eş, torunu İlay Ece'ye ve yeğeni Özgenur Kaçar'a armağan ediyor. Çanakkale'den Engin Erdoğan selamlarını göndermiş, sıradaki eseri çocuklarına ve ekibimize armağan ediyor. Teşekkürler. Alanya'dan Dilek Yıldız da bizlerle birlikte, en güzel akşamlar sizlere gelsin, başarılar dilerim demiş ekibimize. Çok teşekkür ediyoruz ve Name dostlarını selamlamış. Tekirdağ Muratlı'dan Necmettin Uca sevgi dolu selamlarını göndermiş, iyi yayınlar diliyor, emeğinize yüreğinize sağlık demiş. Çok teşekkürler. Dikili'den Güler Sunar Karahan, akşamın sesi dinleyicilerine güzel, iyi akşamlar, gönül dolusu selamlar, sevgiler demiş. Sıradaki eseri İskenderun Arsuz'da bulunan Semir Kelle, ailesine, TRT Name dostlarına, bana, ekibimize armağan ediyor. İyi ki varsınız, her şey gönlünüzce olsun demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Nesihan Yakar, Mersin Erdemli'den bizleri selamlamış, sevgilerini göndermiş. Akşamın sesi muhteşem sunumuyla ekranlara neşe saçan sunucumuz Dilek Hanım, sarı gülüm hoş geldin demiş. Çok teşekkür ediyorum Neslihan Hanım'a. Sıradaki eseri kıymetleşi Muhammed Bey'e, kendisine, bana, oğlu Mustafa, kızları Şadiye, Zeynep, Nurefşan, Elif, torunları Arya, Kaan, misafirlikte oldukları ağabeyleri Veli ve Yusuf, ablaları Elif ve Güle ve tüm TRT Name dostlarına armağan ediyor. Bilge Pakalınlar sizler için seslendiriyor bu aşk dolu eseri.

Saatlerimiz 19.47'yi gösteriyor. Akşamın Sesi Ankara Radyosu'nda tüm hızıyla devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Hüzzam eser isteyenler için bir şarkımız var sırada. Güftesi Sami Derintuna'ya, bestesi Pınar Köksal'a ait. Terk edip gitmekse maksadın eğer, yalvarıp diyemem biraz daha kal. Bedrettin Karaman bizlere sevgilerini, selamlarını göndermiş. Bolu'dan Hüzzam makamında bir eser istemiş bizden. Erbaa'dan Fikri Aksoy iyi yayınlar dilemiş. Emeği geçenlere teşekkür ederim diyerek TRT Name dostlarını selamlamış. Behrin Özkök Kütahya'dan bizlere sevgilerini göndermiş. Evimize hoş geldiniz. Hüzzam eserden hangisi olursa olsun Name dostlarımıza, sizlere kendime armağan ediyorum. İyi ki varsınız demiş. Selami Kabakçı Çamiçi Yaylası'ndan selamlar, sevgiler demiş bizlere. Mehmet Gücü Yener Tekirdağ'dan Bandırma'dan bizlere sevgilerini, selamlarını göndermiş. Hayırlı akşamlar diliyor. Sıradaki eseri, vatanını, bayrağını yücelten, dürüstlüğü paylaşmayı biz olabilmeyi ilke edinenlere Selçuk Arabacıoğlu, Erdal Çil, Musa Özçelik, Ümit Kaya Çelebi, Nihat Görgülü, Gülsefa Koçyiğit, Can Bolat, Özcan Afacan, Oktay Uydaş ve tüm TRT Name dostlarına armağan ediyor. Manisa Turgutlu'dan Ali Balcı sevgilerini göndermiş, iyi akşamlar diliyor. Dinleteceğiniz tüm eserleri TRT Name dostlarına armağan ediyorum demiş. Mehmet Özkaya sizler için seslendiriyor. Güzel bir hüzzam eser hep birlikte dinliyoruz. Terk edip gitmekse maksadın eğer, yalvarıp diyemem biraz daha kal.

kız artık hoşça kal. Madem ki bilmedin hiç kadir kıymet, hoşça kal vefasız artık hoşça kal.

Sırada muhteşem bir eserimiz var sevgili dinleyicilerimiz. Güftesi Tunç Kemal'e, bestesi Ömür Gençel'e ait Uşak makamında muhteşem eseri kimlere armağan edeceğiz? Kocaeli Gölcük'ten Ecvet Kurt hayırlı akşamlar diliyor. Name dostlarını selamlamış. Almanya'dan Fatma Ateşok kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Mutlu akşamlar, emeği geçen herkese teşekkürler demiş. Biz teşekkür ederiz. Sizin seçmiş olduğunuz eserlerden birini eşime, name dostlarıma, sizlere armağan ediyorum demiş. Fatma Hanım'a Almanya'ya kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Harika bir şarkı armağan ediyorum. Ankara'dan Tamer Alper de bizlerle birlikte. Yeni bir akşamın sesinde selamlar, sevgiler. Bugün Ege en sıcak günlerinden birini yaşıyor. Gölgede bile bunalıyoruz. Sıradaki eseri yayın ekibine, tüm name dostlarına ve değerli sunucumuz Dilek Hanım'a armağan ediyorum demiş. Demek ki Ege'desiniz, tatildesiniz. İyi tatiller diliyoruz. Bu yıl bence de çok sıcak oldu. Ege, İzmir de çok sıcaktı bu sene. Hayırlısı bakalım, zaten şurada ne kaldı ki, sonbahara, kışa 2 ayımız falan kaldı. Antakya'dan Mehmet Andıs herkese selamlarını, sevgilerini göndermiş. Harika program, akşamın sesine iyi yayınlar diyerek sıradaki eseri tüm name dostlarına, sunucumuz, değerli sunucumuz papatyamız Dilek Hanım'a ve ekibine armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyorum. Dostlarımızın isimlerini yazmış Mehmet Bey, teşekkürler. Mersin Mezitli'den Ayhan Aşkın, bizler de bağımlılık yapan, hafta sonlarını sabırsızlıkla beklediğimiz akşam güneşimiz, sevgili Dilek Hanım'ın hazırladığı ve çok güzel Türkçesiyle keyifle dinlediğimiz güzel programda emeği geçen ekibe çok teşekkürler demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Çok da güzel, bir hoşuma gitti akşam güneşimiz. Teşekkür ediyorum. Sıradaki eseri Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Yeni Gönülden Sesler Korosu, Mersin Çağdaş Sanat Derneği Koroları Şefi Zeynep Özel Gündüz ve tüm koro arkadaşlarıyla ekibimize, tüm name dostlarına, Çay Cuma'da bulunan kıymetli arkadaşı Saffet Bilir'e ve Mersin'de bulunan arkadaşı Gülten Duran'a armağan ediyor. Alanya'dan Zeki Özceylan selamlar olsun demiş. Sıradaki şarkıyı eşi Süheyla Hanım'a, arkadaşı Enver Sağıroğlu'na, eşi Mualla Hanım'a ve tüm TRT Name dostlarına armağan ediyor. Samsun Yakakent Kozköy'den Nusret Tiryaki yayınlar dilemiş. Ekibimizi ve tüm name dostlarını selamlamış. Amasya'dan Abdullah Ertürk de bizlerle birlikte selamlarını, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri tüm dinleyenlerimize ve arkadaşlarına armağan ediyor. Su Güneş Altınoluk'tan bizlere selamlarını göndermiş. Canım kızım, özledim, epeydir yoktum. Tüm şarkıları size ve ekibinize armağan ediyorum demiş. Ben de hoş geldiniz diyorum, sevgilerimi gönderiyorum. Bursa'dan Gizem Doğan iyi akşamlar dilemiş. Sıradaki şarkıyı canım babama armağan ediyorum demiş. Ankara'dan Hamza Işık yeni dinleyicimiz yazmış. Hoş geldiniz diyorum Hamza Bey'e. Ankara'dan Almanya'ya yolculuk yapmaktayım. Kapıkule, Edirne'den herkese, tüm name dostlarına iyi akşamlar diliyorum. Sıradaki eser Ankara'da beni bekleyen eşim Ceren Nur'a ve tüm name dostlarına armağan ediyorum demiş. Ben de sizlere iyi yolculuklar diyorum. Kazasız belasız inşallah ulaşırsınız gideceğiniz yere diyorum. Fethiye'den Eylem Erdoğan, sesinizi duymak çok güzel, bana şu an çok iyi geldi sesiniz demiş. Teşekkür ediyorum. Benim seçtiğim bir eseri kıymetli eşi Mehmet Ali Bey'e armağan ediyor. Konya'dan Türk Selçuk Zengin ekibimizi ve name dostlarını selamlamış. Sıradaki şarkıyı İzmir Güzel Yalı'dan TRT Name'nin müdavimi Doğan Tunca ve tüm Tunca ailesine armağan ediyor. Karasu'dan Ayşe Erbay sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı Erbay ailesine ve Yakamoz'daki can arkadaşlarına ve bizlere armağan ediyor. Teşekkürler. Manisa Ortaköy Yunus Park'tan Mehmet Uluyurt sevgilerini, selamlarını göndermiş. Sıradaki şarkıyı Salih Kurt, Hüseyin Yüksel, Mehmet Andız ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Kırşehir'den İsmet Özdemir, emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Kırşehir'den selamlar, saygılar, Hacı İsmet Özdemir demiş. Ve Uşak'tan Meral Özsan, Aşıklar Diyarı Tarhana'nın başkenti Uşak'tan iyi akşamlar diyerek
gönül dolusu sevgilerini göndermiş. Yine bir hafta sonu, yine bir cumartesi akşamı birlikteyiz. Kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Özlüyoruz sizi. Çok şükür yine kavuştuk Dilek Hanımcığım demiş. Çok teşekkür ediyorum. Güzel bir eseri. Geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutladığımız canım kızım Melis'e, eşim Erol Bey'e, canım torunlarıma, sevgili yapımcımız Dilek Hanım'a, teknik yönetmenimize ve Name dostlarına armağan ediyorum demiş. Ben de kızınız Melis'in geçmiş doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, nice, güzel, uzun yıllar diliyorum ve harika bir şarkı armağan ediyorum. Ayşe Tunalı sizler için seslendiriyor. Saatler mi durmuş yoksa zaman mı?

Saatlerimiz 20.03 sevgili dinleyicilerimiz. Akşamın sesi, hepinizin bildiği, sevdiği, hepimizin hoşuna giden, geçmişe götüren bizi güzel bir eser var. Selami Şahin imzasını taşıyan sanat güneşimiz Zeki Müren'in ölümsüz sesinden dinleyeceğiz. Bakalım kimlere armağan edeceğiz. Hatay Antakya'dan Abbuş Bakır akşamın sesine en güzel akşamlar, mutluluklar, başarılar demiş. Muazzez Abacı'dan bir şarkıyı eşi Gülşen Hanım'a, çocukları Onur, Emre Bakır ekibimize ve Mersin'de bulunan Kazım Yaman'a armağan ediyor. Zeki Müren'in ardından Muazzez Abacı'dan bir şarkı gelecek. Dilerseniz o şarkıyı armağan etmiş olalım size. Zübeyde Yüksel Karasu'dan bizlere sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı akşamın sesi dinleyicilerine, güzel sunucumuz Dilek Hanım'a armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyorum. Muharrem Yalçın, akşamın sesi programına en derin sevgilerimle, harika güzide yapım yayın ekibine çok teşekkür ederim. Mutlu yayınlar demiş. Şu an Çorlu Kapaklı'da bir açılışın yapılmasında bulunuyorum demiş. Dönüşüm yolundayım demiş. Dilekçiğim sevgiyle kal demiş. Kolay gelsin diyorum, anlayamadım ama bir tesisin açılışında bulunmuş herhalde. Kolay gelsin diyorum. Akhisar Büknüş'ten Cemal Oskay iyi yayınlar, mutlu akşamlar diliyor. Sıradaki şarkıyı Seferihisar Akarca'daki damadı Melih, kızı Emine, torunu Milena Özenç'e armağan ediyor. Alanya'dan Mehmet Üstün Barutçu sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri annesine armağan ediyor. Seferihisar Haritacılar sitesinden Gültekin Örücüler sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı eşi Ülke Hanım'a, kızları Gülcan ve Ankara'dan gelen Ecem Hanım'a armağan ediyor. Kayseri Karakimse Mahallesi'nden İsmet Köklü sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri bize ve tüm TRT Name dostlarına armağan ediyor. Tekirdağ Hayrabolu'dan İsmail Arıcan, tüm dinleyenlere sevgiler, iyi eğlenceler, iyi yayınlar demiş.

Teşekkürler. Burdur Esenevler'den Zeki Gün de bizlerle birlikte sevgilerini, selamlarını göndermiş. Her daim TRTname demiş. Teşekkürler. Çorum'dan Osman Angay gönül dolusu sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri oğlu Ahmet Angay'a, kızı Rabia Narbana, torunları Rana, Zeynep, Lara, Osman Alp'e armağan ediyor. Denizli'den Osman Yalçın mutlu bir hafta sonu diliyor. Hepimize sevgilerini göndermiş. Denizli Tavas'tan Musa Özçelik de bizi dinliyor. İyi akşamlar, iyi yayınlar dilemiş. Sıradaki şarkıyı ailesine, ailemizin mavi boncuğu diyerek Beliz Bebe'ye, bize, ekibimize, Mehmet Gücü Yener, Zafer Özkara'ya armağan ediyor. Beliz Bebe'ye Ankara'dan öpücükler gönderiyoruz. Beypazarı'ndan İzzet Yücel kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Geçen hafta evliliğimizin 43. yılını kutladık demiş. Nice mutlu yıllara diyorum. Evlilik yıl dönümünüz kutlu olsun. Sıradaki eseri orta ve liseden sınıf arkadaşı, değerli eşi Sema Hanım'a armağan ediyor. Şenol Akkuş name dostlarına name dolu bir akşam diler, selam ederim demiş. Ve Adana'dan Numan Seymenoğlu'ndan her zamanki gibi yine değişik tatlı güzel bir mesaj geldi. Adana'dan Telli Turnalar eşliğinde selamlar sevgiler sunuyorum. Hani ne içersen iç suyun yerini tutmaz. Ne yersen ye annenin yemeğini tutmaz. Kimi seversen sev sevdiğinin yerini tutmaz. Hangi programı dinle pırlantamız Dilek Hanım'ın programını tutmaz. Pırlantamız Dilek Hanım'ın sesini ilk duyduğumda ve programı dinlediğimde sevdim, seviyorum ve hep seveceğim. TRTname yapımcılarına, dinleyenlere ve kıymetli sanatçılara, güfte ve bestecilere minnetlerimi sunuyorum demiş. Ben de Numan Seymenoğlu'na çok teşekkür ediyorum bu içten samimi mesajı için. İyi ki varsınız, eksik olmayın diyorum ve muhteşem bir şarkı armağan ediyorum demiştim ya, Selami Şahin imzasını taşıyan. Sanat güneşimiz Zeki Müren'in ölümsüz sesinden dinliyoruz ve sizlere armağan ediyoruz. Gitme sana muhtacım. Bu güzel eser şu anda bizi dinleyen ancak yazamayan tüm sessiz dinleyicilerimize de armağan olsun.

gitme, sana muhtacım. Gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için senin sevgine muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine. Uzattım ellerimi, muhtacım ellerine, gitme. Sensiz bir dünyadayım, gerçekten uzak bir rüyadayım. Beni sensiz dünyadan, sonsuz rüyadan uyandır da git, muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine. Ruhumu ısıtacaksın sıcak nefesine, muhtacım. Muhtacım, muhtacım.

Muhteşem bir hüzzam eser dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Güftesi Ayhan İlter'e, bestesi Saadettin Öktenay'a ait Aşk Olsun Muazzez Abacı'nın güçlü eşsiz sesinden dinledik. Rahmetle anıyoruz Muazzez Abacı'yı. Saatlerimiz 20.18'i gösteriyor. Akşamın sesi yine sevilen, hepimizin bildiği, dinlerken duygulandığımız harika bir eserle devam ediyor. Güftesi Nihat Aşar'a, bestesi Teoman Alpay'a ait Hicaz makamında dinlemekten bıkmadığımız bir eser. Bakalım kimlere armağan edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Japonya Utsunomiya'dan Yamaç Şahin Bostancı kilometrelerce uzaktan bizlere sevgilerini, selamlarını göndermiş. Sıradaki şarkıyı Türkiye'nin biriciği ve Utsunomiya'nın kültür elçisi Sarı Sakura Çiçeği Dilek Hanım'a, Burdur'un en tatlı annesi sevgili Fazilet Annem'e, Yeşilyayla Köyü'nden Ayşe Hanım'a ve Remzi Bey'e, Zeliha Hanım'a, Uşak'tan Özverili Meral Özsan'a, Hatice Okur'a, İzmit'in Gülen Yüzü Gülten Ablam'a ve sevgili Ela Altın'a armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Biz de Japonya'ya, Utsunomiya'ya, Ankara'dan kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Adana'dan Saltuk Buğra Demirhan selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri ağabeyi Mehmet Akif Demirhan'a armağan ediyor. İzmir Kemalpaşa'dan Kenan Karanfil de bizlerle birlikte. Bursa'dan herkese sevgilerimi sunuyorum. Buradayım, keyifle dinliyorum. İyi yayınlar demiş. Teşekkürler. Yine Adana'dan Sevda Demirhan sevgilerini göndermiş bizlere. Sıradaki eseri eşine armağan ediyor. Van Erciş'ten Osman Çokyaman, sesimizin ulaştığı herkese selam olsun diyerek sıradaki eseri ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Manisa'dan Ali Nihat Atik de bizlerle birlikte, akşamınız güzel olsun demiş, sevgilerini göndermiş. Teşekkürler. Bodrum Gündoğan'dan Semiha Kılıç Yılmaz sıcacık sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri Kırmızı Değirmen sitesindeki dostları Pınar ve eşi Caner Bey'e armağan ediyor. Seni de çok seviyoruz bu arada demiş.

Teşekkür ediyorum. Ben de sizleri seviyorum. Bingöl'den Mehmet Böçkün. Merhaba Dilek Hanım, iyi akşamlar. Sıradaki eseri eşime ve name dostlarıma armağan ediyorum demiş. İzmir Tire'den Hüseyin Güden de bizlerle birlikte sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri eşi Muazzez Hanım'a, Yamaç Şahin Bostancı'ya, tüm name dostlarına armağan ediyor. Ayrıca bugün doğum günü olan Ordu'dan Leyla Hanım'a armağan ediyorum demiş. Ordu'dan Leyla Hanım da bizlere sevgilerini, selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri name dostlarına armağan ediyor. Biz de Leyla Hanım'ın doğum gününü kutluyoruz. Sağlıklı, mutlu, nice, uzun, güzel yıllar diliyoruz. İyi ki doğdunuz Leyla Hanım diyoruz. Hatay Dört Yol'dan İbrahim Yıldırım, selamlar.

Didim'den Suna Koçak sevgilerini, selamlarını göndermiş bizlere, iyi yayınlar diliyor. Ayşe Tunalı'nın şarkısına çok teşekkür etmiş. Sizin için de dinletmiş olalım. Akşay'dan Günser Çavuldak mutlu akşamlar diliyor. Seçtiğiniz doyumsuz şarkılarla mest olmuş bir şekilde büyük bir keyifle, mutlulukla dinliyorum. Ne güzel şarkılar, gerçekten hepsi çok muhteşem eserler. Mutlu akşamlar, sonsuz sevgiler, teşekkürler demiş. Biz teşekkür ediyoruz, beğendiğinize sevindik. Adana'dan Selahattin Erzi'den de bizlere her zamanki gibi yine güzel bir mesaj geldi. Adana sıcaklarından şu anda bizleri dinliyor, eşiyle birlikte sevgilerini, selamlarını göndermiş. Her hafta sonu zevkle, beğenerek, huzur alarak, mutluluk duyarak dinlediğimiz akşamın sesine, tüm dinleyicilere her zaman olduğu gibi kendine özgü, güzel, düzgün, akıcı Türkçesiyle programı sunan, güzellik katan spikerimiz Dilek Hanım'a, teknik yönetmenimize sevgiler demiş. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki eseri eşi Yıldız Hanım'a ve ekibimize armağan ediyor. Samime Sanayi sizler için seslendiriyor muhteşem şarkıyı. Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım? Bu güzel eser şu anda bizi dinleyen, ancak yazamayan, yazmaya fırsat bulamayan tüm sessiz dinleyicilerimize de armağan olsun.

Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım, bu muhteşem eserle anılarımıza, geçmişe gittik sevgili dinleyicilerimiz. Sırada yine güzel bir eserimiz var, nostaljik bir şarkımız. Teoman Alpay imzasını taşıyan Muhayyer Kürdi makamında "Yalnız kalan ruhumun acısı çok derindir." Kimlere armağan edelim sevgili dinleyicilerimiz? Kayseri Karakimse Mahallesi'nden İsmet Köklü selamlarını, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri bize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. İzmir Çeşme Şifne'den Doğan Çizmeci, Ege'nin serin rüzgarına, denizin tuz kokusuna karışan gönül dolusu selamlarını göndermiş bizlere. Güzel bir eseri Ege'nin esintisi gibi yüreklere dokunsun, özlemleri dindirsin, dostlukları çoğalsın demiş. Aileme, dostlarıma, TRT Name'nin kıymetli dinleyicilerine armağan olsun demiş. Kütahya Tavşanlı'dan Kemal Gökçe de bizlerle birlikte iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyor. Ekibimize selamlarını, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri kendisine, ekibimize ve şu anda birlikte TRT Name'yi dinlediği arkadaşı Mustafa Polat'a, Rıfat Uslu Er'e, yeğenine armağan ediyor, sevgilerini göndermiş. Adana Tufan Beyli'den Sariye Demirhan Göre selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri kardeşlerine, eşlerine, annesine, babasına, Mehmet Akif'e ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Serhat Sarpel ve İnci Yaman birlikte seslendiriyor ve sizler için geliyor bu güzel eser.

Bu muhteşem eserin ardından bir de boş çerçeve dinleyelim mi sevgili dinleyicilerimiz? Yine geçmişe, anılarımıza gidelim. Güftesi Arda Şendoğan'a, bestesi İsmet Nedim'e ait yine Muhayyer Kürdi makamında. Kimlere armağan edelim? Taşın aş olduğu asil şehir Bucak'tan Ali Yöntem ekibimizi selamlamış. Şansına çıkan şarkıyı Eşya Vanur Hanım'a, Zafer Özkara'ya, bana, Hülya Genç, Rezan Çatalbaş, Meral Özsan ve Yıldız Erzi'ye armağan ediyor. Balıkesir'den Müjgan adı güzel yerce akşamın sesini Sevil'le dinliyoruz. Teşekkürler demiş. Arkadaşı Sevil'le birlikte dinliyorlar. Bizden de size selamlar olsun. Çayın diyarı yağmurlu bir akşamdan merhaba demiş Selma Temizkan, Rize'den bizlere sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri ekibimize, ailesine, yakınlarına, arkadaşlarına, kara, hava, deniz askerlerimize, gazilerimize, polislerimize, doktorlarımıza, sağlık çalışanlarımıza, hastalarımıza, üreticilerimize ve dinleyenlere armağan ediyor. Doğamızı, ormanlarımızı, çevremizi koruyalım. Sıcak havalarda bizlerden su bekleyen canlıları unutmayalım. Selamlar demiş. Çok da güzel bir dilekte bulunmuş. Teşekkür ediyoruz. Ayfer Er sizler için seslendiriyor. Hep birlikte dinliyoruz. Boş Çerçeve.

sevgi dolu iletileriniz bizlere ulaşmaya devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. İsmail Hakkı Hayat iyi akşamlar demiş, sevgilerini selamlarını göndermiş, sıradaki eseri ekibimize ve tüm sevdiklerine armağan ediyor. Zafer Özkara Sakarya Camili'den bizleri selamlamış, sıradaki eseri Şükrü Özdamar, Musa Özçelik, Ali Yöntem, Fatma Açan, Mustafa Aile Aydemir'e ve ekibimize armağan ediyor, teşekkür ederiz. Antalya Korkuteli Yeşil Yayla'dan akşamın sesine gönüllerimizin sultanı sevgili

Dilek Hanımcığıma, teknik ekibe ve Name dostlarıma kucak dolusu selamlar, sevgiler demiş Hatice Okur. Çok teşekkür ediyoruz. Birbirinden özel ve güzel muhteşem şarkılarla akşamın sesine ses oluyorsunuz. Çok teşekkürler demiş. Ben teşekkür ediyorum. Sıradaki eseri ekibimize, bana, Yeşil Yayla'da birlikte oldukları kardeşi ve eniştesi Ayşe Remzi Kartal, geniş ailesine, Fazilet anneye, manevi oğlu Yamaç Şahin Bostancı'ya, Kayseri'de bulunan değerli arkadaşı Sevcan Kıyas Yılmaz çiftine, kıymetli hemşehrisi Şükrü Özdamar'a, annesi Nurhayat Hanım'a, seven Kurtboğan Saftekin'e, Gönlüne ve tüm Name dostlarına armağan ediyor. Bursa'dan İnci Kılıçoğlu, sıradaki eseri Mehmet Ali Bey için istiyorum, iyi yayınlar diliyorum demiş. Ankara Küçük Esat'tan Oğuz Onur kucak dolusu sevgilerini göndermiş, iyi ki varsınız demiş, teşekkürler. Sıradaki eseri Serap Korkmaz'a armağan ediyor. Kütahya Simav Kaya Işık Köyü'nden İsa Taşdemir selamlarını göndermiş, iyi yayınlar diliyor. Konya Akören'den İlkay Karabiber de bizlerle birlikte, iyi ki varsınız diyor, mutlu bir yayın olsun demiş, sizi çok seviyoruz demiş, çok teşekkür ediyorum. Sıradaki eseri ekibimize ve tüm Name dostlarına armağan ediyor. Dinar'dan Feyzi Akşen de bizlere sevgilerini, selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri bana, ekibimize ve tüm Name dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Feyzi Bey, teşekkür ederiz. Muhteşem bir şarkı, hepimizin sevdiği, bildiği bir eser sevgili dinleyicilerimiz. Mustafa Seyran imzasını taşıyan Muhayyer Kürdi makamında. Elbet bir gün buluşacağız, bu böyle yarım kalmayacak. İkimizin de saçları ak, öyle durup bakışacağız. Ayşen Birgör sizler için seslendiriyor bu harika eseri.

muhteşem eser. Ayşen Birgör seslendirdi. Elbet bir gün buluşacağız. Bu böyle yarım kalmayacak. İletileriniz ulaşmaya devam ediyor. Bolvadin'den İbrahim Özdemir haşhaş çiçeği kokulu selamlarını, sevgilerini göndermiş. Yine hafta sonunun en güzel programı Akşamın Sesinde sanat müziğimizin doyumsuz namelerini kadife sesli sunucumuz Dilek Hanım'ın sunumuyla dinlemek için radyolarımızın başında bekliyoruz demiş. Sıradaki şarkı

Ayın oğluna ve akşamın sesi dinleyicilerine armağan olsun demiş. Teşekkürler. Hamiyet Yanılmaz İstanbul'dan bizlere sevgilerini göndermiş. Akşamın sesine İstanbul'dan sevgilerimle, program başladığından beri keyifle dinliyorum. Emeklerinize sağlık, teşekkürler. Name dostlarıma iyi akşamlar diliyorum demiş. Biz teşekkür ederiz. Adana Karataş'tan Ülkü Demirhan Ergü selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri TRT Name dostlarına ve Demirhan ailesine armağan ediyor. Güzel bir Ankara akşamından gönül dolusu selamlarını, sevgilerini göndermiş Meral Menekşe Özar'da. Sıradaki eseri kızı Görkem, Eskişehir'de olan oğlu Mustafa Güçlü'ye, canım torunum Aras Bulut'a armağan ediyorum. İyi ki varsınız demiş, teşekkür ederiz. Güfte Funda Dicle, Beste Bora Dicle, Makam Nihavend. Tuğçe Pala sizler için seslendiriyor. Leylak kokan dar sokaklar aşka davet eder.

Tabii ki kıymetli sanatçılarımızdan, bestekarlarımızdan da iletilerimiz geldi. İstanbul'dan kıymetli sanatçımız, bestekarımız Zekai Tunca hocamdan her zamanki gibi güzel bir mesaj geldi. Dilek Hanım, benim varlığını unuttuğum

Çiz şarkılarıma yeniden can veren araştırmacı titizliğinizi kutlar. Kattığınız değerlere sonsuz teşekkürler ederim. Ekibinize saygı ve selamlarımla demiş. Teşekkür ediyorum. Zekai Tunca hocama kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Ayvalık'tan kıymetli sanatçımız Akif Özüşen hocam ve eşi Yasemin Hanım kucak dolusu sevgilerini göndermiş bize. Dilek Hanım özlendiniz. Sıradaki şarkıyı size ve canım eşim Akif Bey'e armağan ediyorum. İyi akşamlar diliyoruz demiş Yasemin Özüşen. Ben de Akif hocama, Yasemin Hanım'a kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. İstanbul'dan kıymetli sanatçımız Uğur Çınar'dan da güzel bir mesaj geldi. Sevgiler, saygılar tüm name dostları ve orkidelerin en güzeli Dilek Hanım, şu an TRT İstanbul Radyosu TRT FM stüdyolarında saat 20.30'da başlayacak olan bir Cumartesi Hatırası adlı canlı programın hazırlığı içindeyim. Sizlere iyi yayınlar, kolaylıklar diliyorum. Uğur Çınar demiş. 20.30'da TRT FM stüdyosunda program yapacak. Kolay gelsin diyorum. Ben de size başarılar diliyorum. Kıymetli sanatçımız Uğur Çınar, sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Son bir iletimiz geldi İstanbul'dan. Ahmet Bakır Ezer, geç kaldım ama yine de şansımı deneyeyim, sonsuz saygılarımla demiş. Hoş geldiniz diyorum. Sıradaki şarkıyı size ve Nedime teyzeciğime armağan ediyorum. Sürmenedirlik köyünden ellerinden öpüyorum. Akşam olur sabah olur yar gelmez. Dramalı Hasan Asgül'e ait Caz makamındaki bu eseri Fuat Karayavuz sizler için seslendiriyor.

Programımız burada sona eriyor sevgili dinleyicilerimiz. Son eserimizi Turgay Kızıltuğ seslendiriyor. Tel tel taradım zülfünü. Bizimle olduğunuz için, bizi dinlediğiniz için, güzel mesajlarınız için hepinize çok teşekkür ederim. Yarın akşam Akşamın Sesinde muhteşem eserlerimizle tekrar buluşmak dileğiyle programı hazırlayan ve sunan ben Dilek Tarıkahya, teknik yönetmenimiz Sinan Kılıç. Esen kalın, hoşça kalın.

0: CRC Name.
1: Meydan Faslı.

İstanbul Radyosu Müzik Stüdyosu'ndan saygıdeğer TRT Name dinleyenlerini, müziksever radyo dostlarımızı sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Ben Çiğdem Yarkın, programı hazırlayan Sevilay Tunalı, ton masterimiz Birsel Acar, yeni yılın yeni programlarından biri olan Meydan Faslı ile sizlerle buluşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Musiki tarihimizde yaklaşık olarak 19. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen meydan faslı kültüründen ilhamla bugün neredeyse unutulmaya yüz tutmuş geleneksel haline yakın bir fasıl sunmak istiyoruz sizlere. Sunacağımız hüzzam faslı değerli ses sanatçısı arkadaşlarım Ali Turan, Ersin Çelik, Çağlar Fidan, Semra Karakuş, Sezen Özmen, Yaprak Sayar ile birlikte seslendireceğiz. Bizlere refakat edecek kıymetli saz sanatkarlarımız ise kemanla Turay Dinleyen, violonselle Serdar Açın, kanunla Devrim Ekiz, udla Özge Nadire Akgül, tamburla Gökalp Yüzlüer, klarnetle Ali Çeliksu, ne ile Kutsal Göktürk ve ritim sazıyla Seyfettin Uraş. Evet, şimdi faslımıza başlıyoruz. Buyurun arkadaşlar.

0: İstanbul Radyosu Müzik Stüdyosu'ndan Meydan Faslı'yla seslendik sizlere sevgili dostlar. Ben Çiğdem Yarkın, programı hazırlayan Sevilay Tunalı, tonmeisterimiz Birsel Acar. Sizlere Hüzzam makamında bir Faslı Kebir sunduk. Bu fasılda ses sanatçısı arkadaşlarım Ali Turan, Ersin Çelik, Çağlar Fidan, Semra Karakuş, Sezen Özmen ve Yaprak Sayar ile birlikte seslendirdik bu eserleri. Bizlere refakat eden kıymetli saz sanatkarı arkadaşlarımız da kemanla Turay Dinleyen, violonselle Serdar Açın, kanunla Devrim Ekiz, udla Özge Nadire Akgül, tamburla Gökalp Yüzlüer, klarnetle Ali Çeliksu, ney ile Kutsal Göktürk ve ritim sazıyla Seyfettin Uraş. Ara taksimlerini de kemanıyla Turay Dinleyen'den ve kanunuyla Devrim İkiz'den dinledik. Bir sonraki programda tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın, sağlıkla kalın.
1: Meydan Faslı.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa...

0: Genç Nameler.
1: TRT Name frekanslarında Türk müziğinin gövdeli ve derin yankılarına uzanan yepyeni bir buluşmayla karşınızdayız. Yayın süzüldüğü, tellerin en davudi ve kadife tınısıyla duygu dünyamıza dokunduğu Genç Nameler programına hoş geldiniz. Bu hafta beraberliğimizde Batı müziğinden gelip Türk müziğinin makam hazinesine muazzam bir hacim kazandıran violonselin o vakur iklimini soluyacağız. Kendi alanında mazinin birikimini bugünün genç tazeyle buluşturan genç icracılarımız, makam dünyamızın yarınlara uzanan en sağlam köprüleridir. Ben Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Müdürü Profesör Doktor Vasfi Hatipoğlu. Bu hafta stüdyomuzda çello icrasındaki hassasiyeti, tavrı ve sazına olan hakimiyetiyle dikkat çeken genç bir sanatkar misafir ediyoruz. Sevgili Yiğit Ateş. Programımıza, bu name meclisine hoş geldin Yiğit.
2: Çok teşekkür ediyorum hocam, çok sağ olun.
1: Violonsel Türk müziğinde hem zemin oluşturan hem de perdenin ardındaki duyguyu en derinden hissettiren müstesna sazlarımızdan bir tanesi.
2: Evet hocam.
1: Bu konularla ilgili bilgilerimize, konuşmalarımıza geçmeden önce kendini tanıtmak üzere sözü sana bırakmak istiyorum.
2: Tekrardan çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam. Öncelikle böylesine değerli bir programda bulunmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Ben Yiğit Ateş, 2000 yılında Konya'da doğdum. İlkokul yıllarında müziğe olan ilgimden dolayı keman eğitimi aldım. Bazı korolarda ve sunumlarda çeşitli sazlarla görev aldım. Liseyi de bitirdikten sonra en büyük hayalim olan konservatuvar sınavına başvurarak Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitimi bölümünü kazandım. Ardından kurucumuz Sayın Profesör Doktor Gülçin Yahya Kaçar ve siz Sayın Okul Müdürüm Profesör Doktor Vasfi Hatipoğlu gibi kıymetli hocalarımdan dersler alma imkanı buldum. Okulumda icra edilen programlarda verilen görevlendirmelerin yanında TRT'de ve Diyanet TV'de canlı programlarda violonsel çalma görevlerinde bulundum. Halen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Anabilim Dalı'nda yüksek lisansımı tamamlamak üzere çok değerli hocalarımdan ders almaya devam etmekteyim.
1: Ne güzel bir yolculuk Yiğit. Keman icrasıyla başlıyorsun. Ardından anladığım kadarıyla violonselle icra hayatına devam et. Peki bu köklü sazla kurduğun bağı, iç dünyanı anlatmak üzere sözü tekrar sana bırakmak istiyorum.
2: Tabii ki hocam. Violonselle tanışmam yalnızca bir enstrüman öğrenme süreci olmadı. Aynı zamanda kendimi ifade edebildiğim, duygularımı aktarabildiğim ve Türk müziğinin estetik dünyasını keşfedebildiğim uzun bir yolculuk oldu. Bugün de hem akademik çalışmalarımı hem de sahne icralarımı aynı anlayış doğrultusunda sürdürmeye çalışıyorum hocam.
1: Sevgili Yiğit Ateş'in bu kıymetli ifadelerinin ardından yayın akışımızın ilk icra durağına ulaşıyoruz. Sevgili Yiğit, hangi eserle programımıza başlamak istersin?
2: Hocam, programımıza Türk müziğinin klasik repertuarında önemli bir yere sahip olan Salih Dede'nin Acem Aşıran Peşrevi ile başlamak istiyorum.
1: Şimdi sözü bu büyük eserin o vakur yapısını çellonun tok ve davudi tınısıyla stüdyomuza taşıyacak olan sevgili Yiğit Ateş'e bırakıyoruz. Salih Dede'nin Acem Aşıran Peşrevi.

0: Türk müziğinin klasik dönemi abidelerinden Salih Dede'nin Acem Aşıran Peşrevini icra etti Yiğit. Bu kıymetli icra için çok teşekkür ederiz Yiğit.
1: Ben teşekkür ederim önce. Çok sağ
0: Şimdi
1: olun.
0: violensel Türk müziğine sonradan dahil olmasına rağmen gerek bas tınıları gerekse makamı özgü perde hassasiyetleriyle kısa sürede saz müziğimizin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Sen bir genç icracı olarak violonselin o batı kökenli yapısıyla Türk müziğini makam dünyasına harmanlarken nasıl bir teknik ve estetik çizgi izliyorsun?
1: Aslında hocam bu konu hem teknik hem de estetik açıdan oldukça hassas bir denge gerektiriyor. Violonsel batı müziği geleneği içerisinde gelişmiş bir çalgı olsa da insan sesine en yakın tınılardan birine sahip olması sebebiyle Türk müziğinin ifade gücüne son derece uygun bir karakter taşıyor. Ancak Türk müziğinde yalnızca doğru notaları seslendirmek tabii ki yeterli değil. Perdelerin incelikleri, glissando ve vibrato teknikleri, koma sesleri, tavır, nüans ve seyir anlayışı da büyük önem taşımaktadır hocam. Bu nedenle icralarımda öncelikle makam bilgisini doğru kavramaya, ardından bu bilgiyi yay tekniği ve entonasyon ile desteklemeye özen gösteriyorum.
0: Kesinlikle entonasyon ya da doğru perde baskısı daha uygun olacaktır.
1: Evet
0: Hem
1: hocam.
0: biraz önce koma gibi ifadelerde sen kullandın ya, o makamı özgü perde olarak ifade edebilirsek çok daha rahat olacak.
1: Doğru söylüyorsun hocam. Bir de ayrıyeten usta icracıları dinlemek ve meşk geleneğini sürdürmek, ardından teorik bilgiyi uygulamayla bütünleştirmek benim için en vazgeçilmez çalışma yöntemi oldu hocam.
0: Oldukça güzel ifade ettin. Peki kendi kuşağındaki genç müzisyenlerin ve klasik saz sever

0: Kemal'in cello gibi derin ve zahmetli sazlara olan yaklaşımını nasıl görüyorsun?
1: Hocam, son yıllarda bu ilginin giderek ben arttığını düşünüyorum. Özellikle konservatuvarlarda yetişen genç müzisyenler yalnızca geleneksel sazlara değil, violonsel gibi farklı kökenlerden gelen çalgılara da Türk müziği perspektifiyle yaklaşmaya başladılar.
0: Kesinlikle çelloyu tercih eden öğrencilerin sayısı artmaya başladı.
1: Evet hocam. Bu durum tabii ki repertuarın gelişmesi ve farklı icra anlayışlarının

0: ortaya çıkması açısından da oldukça etkili oldu hocam. Ardından violonsel sabır isteyen, uzun yıllar disiplini çalışma gerektiren bir saz. Ancak gençlerin bu emeği vermekten çekinmediğini görmek geleceğimiz adına gayet yeterli umut veriyor hocam.
1: Peki bu sazların geleceğinde üstleneceği roller hakkında neler söylemek istersin?
0: Tabii ki geleneksel icraya birazcık zıt da olsa akorsal eşlikler gündemimizde oluyor hocam.
1: Uygun perde baskıları, sazın perdesiz olması
0: Evet.
1: gibi artı yönleriyle Türk müziğinde oldukça önemli bir yeri kapsayan bir saz ve
0: Evet
1: bu
0: hocam.
1: alanda çalışmak isteyen şahsiyetlerin de ilgisi bu doğrultuda artabilir.
0: Bir de tabii ki en bas karakterli şu an Türk müziğinde kullanılan enstrüman violonsel. O yüzden o etkiyi de çok rahat verebildiği için insanlar bas sesi seviyorsa eğer violonseli tercih ediyor hocam.
1: Teşekkür ederim. Şimdi söyleşimizin bu ufuk açıcı dakikalarının ardından yeni bir eser icrasıyla devam edelim istiyorum.
0: Tabii ki hocam.
1: TRT Name dinleyicileri için şimdi sırada hangi eser var Yiğit?
0: Hocam bugün sizlere Ömer Altuğ'un Nihavend Saz Semaisi'ni icra edeceğim. Gönlümün Melali adlı. Kendisi çok iyi bir tamburidir. Ankara Radyosu'nda da görev almış bir kişi.
1: Şahsiyetlerden bir
0: Ayrıca
1: tanesi.
0: violonselde icra ediyormuş hocam. Onu da
1: Eyvallah.
0: duydum. Teşekkür ederim.
1: Çellonun o yumuşak ve kadife yay dokunuşlarıyla can bulacak bu zarif icra için mikrofonda yeniden sevgili Yiğit Ateş, Ömer Altuğ'un Nihavend Saz Semai.

0: TRT Name.
1: Sevgili Yiğit, bizleri adeta farklı bir zamana götürdün. Eline sağlık.
2: Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun.
1: Şimdiye kadar gençmiş zamanı konuştuk. Ancak gelecek planlarını da merak ediyorum. Bir Türk müziği lisansüstü öğrencisi olarak gelecek planların nelerdir?
2: Hocam, öncelikli hedefim akademik çalışmalarımı nitelikli bir şekilde tamamlayarak Türk müziği alanına bilimsel katkılar sunmak. Özellikle violonselin Türk müziği üzerindeki icra teknikleri, makam anlayışı ve eğitim yöntemleri üzerine araştırmalar yapmayı arzu ediyorum. Bunun yanında konserler, kayıt çalışmaları ve eğitim faaliyetleriyle de icracı kimliğimi de ayrıca tabii sürdürmek istiyorum. Ben inanıyorum ki akademisyenlik ile sahne icracılığı birbirini besleyen iki önemli alandır. Bilimsel üretimin sahaya, sahadaki tecrübenin de akademiye aktarılması Türk müziğinin gelişimine önemli katkılar sağlayacaktır hocam.
1: Ne güzel söyledin. Şimdi bugün senin gibi genç ve nitelikli bir icracının akademik yolda yeni bir başlangıç yapan bir şahsiyetin stüdyomuzu konuk olması sebebiyle sözden çok müziğe yer vermek istiyorum ve TRT Name dinleyicileri için bir eser daha icra etmeni rica ediyorum. Çok hangi eseri icra edebilirim?
2: Hocam, bugün sizlere Suzdil Saz Semai'yi icra edeceğim. Bestesi Fahri Kopuz ve Sedat Öztoprak'a ait olan.
1: Bir saz semayı icra edeceksin.
2: Evet hocam.
1: Suzdil makamının o yakıcı, hisli ve renkli yürüyüşünü yansıtan istisna bir şaheser var sırada. Bu eseri dinlemek üzere kulaklarımız yeniden sevgili Yiğit Ateş'in icrasına bırakıyoruz.
2: Tabii ki hocam.

0: Türk müziği asarının müstesna eserlerinden birini icra etmiş oldun. Bu kıymetli icra için çok teşekkür ediyoruz. Eline sağlık.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Yavaş yavaş programımızın sonlarına geliyoruz. Bu vesileyle kendi jenerasyonuna, genç Türk müziği dinleyicilerine nasıl tavsiyeler vermek istersin Yiğit?
1: Bir kere hocam, makam yapısına ve komalarımıza önem göstermemiz gerekiyor. Ayrıca tabii ki çok dinlemek gerekiyor. Bir icracı olarak ben bunları söylemek isterim. Ve tabii ki enstrüman üzerinde çok fazla haşır neşir olmamız gerekiyor.
0: Türk müziği için en önemli meselelerden bir tanesi gerçekten dinlemek.
1: Evet hocam.
0: Türk müziğindeki önemli üstatları, geçmiş icracılarının yapmış olduklarının farkında olmadan Türk müziği icra etmek gerçekten kolay bir husus değil. Çünkü Türk müziği dinleyerek öğrenilebilen ve usta çırak ilişkisi içerisinde devam eden bir müzik. Aslında bu usta çırak ilişkisini tüm müzik eğitimine ya da meşk meselesini tüm müzik icrasına yöneltebiliriz. Türk müziğin özgü bir şey değil. Çünkü Batı müziğinde de farklı müzik türlerinde de öğrenciler, talebeler ustalarını, hocalarını dinleyerek onlardan feyz alırlar. Bu anlamda çello dediğimiz zaman, violonsel dediğimiz zaman Türk müziği tarihinde çok önemli şahsiyetlerden söz edebiliriz. Değil mi Yiğit?
1: Hocam,
0: kimleri
1: evet.
0: Söyleyebiliriz?
1: Hocam tabii ki en başta Tamburi Cemil Bey.
0: Violonseli Türk müziğinde
1: evet.
0: İlk icra eden,
1: evet,
0: hatta
1: hocam.
0: İlk konserini veren,
1: evet.
0: Şahsiyet.
1: Hatta ilk taksimini yapan kişi.
0: Üstadı Cihan
1: Tamburi
0: Cemil
1: Bey.
0: Bey.
1: Evet hocam.
0: Tamburi Cemil Bey dediğimiz zaman zaten Türk müziğinin kutbu.
1: Evet.
0: Şu an için.
1: Evet.
0: Sadece violonsel değil, farklı sazları da icra etmiş. Tamburi ve kemençe olmak üzere.
1: Tabii ki.
0: Ve tüm

0: hocam Mesut Cemil Bey'in de. Mesela Nihavend eseri
1: Saz semai.
0: Saz semaisi. Viyolonsel ile icra edilmiş ve onunla bestelenmiş. İsmail Akdeniz var hocam. Zaten İstanbul Teknik Üniversitesi'nde de eğitim
1: almış,
0: vermiş.
1: Almış, eğitim vermiş.
0: Evet.
1: Peki sevgili Yiğit, son söz olarak dinleyicilerimize neler söylemek istersin?
0: Hocam son olarak öncelikle burada bulunmama vesile olan siz değerli hocam Profesör Doktor Vasfi Hatipoğlu'na, TRT Name ailesine, bizleri dinleyen tüm müzikseverlere ve son olarak kıymetli aileme teşekkür ediyorum. Türk müziği asırlar boyunca oluşmuş çok zengin bir kültür ve medeniyet mirasıdır. Makamlarıyla, usulleriyle, güfteleriyle ve icra geleneğiyle yalnızca bir müzik türü değil, aynı zamanda bir düşünce ve estetik dünyasını temsil etmektedir. Öncelikle genç arkadaşlarıma tavsiyem, Türk müziğini sadece dinlemekle yetinmemeleri, eserlerin hikayelerini, bestekarlarını ve makamlarını da tanımaya gayret etmeleridir. Çünkü her eser kendi içerisinde farklı bir kültürel birikim ve sanat anlayışı taşımaktadır hocam. Bu mirası korumanın en önemli yolu ise onu öğrenmek, icra etmek ve gelecek nesillere doğru şekilde aktarabilmektir hocam.
1: Ne güzel ifade ettin. Kıymetli dinleyicilerimiz, Genç Nameler'de bu haftalık beraberliğimizin nihayetine yaklaşırken rotamızı Türk müziğine hem bir hami hem de bir bestekar olarak büyük hizmetler sunmuş olan Sultan Abdülaziz'in Hicaz makamındaki o coşkulu, tempolu ve muazzam ritmik yapıyı şekillendirdiği eserine çeviriyoruz. Sevgili Yiğit Ateş'in icrasıyla Sultan Abdülaziz'in Hicaz Sürtosu'nu dinleyeceğiz. Sevgili Yiğit Ateş, bu gizemli name yolculuğunda bizlere yoldaşlık ettiğin için sana gönülden teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim hocam buraya davetleriniz için. Çok sağ olun.
1: Geçmişin dehasına geleceğin taze nefesiyle. Genç sanatçımızın sanat yolculuğuna eşlik ettiğimiz Genç Nameler programının bu hafta sonuna geldik. Yapımcı Tuğba Altay, ton meisterimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş, teknik yapımda Mehmet Acar ve programı hazırlayıp sunan ben Vasfi Hatipoğlu. Bir sonraki Genç Nameler programında buluşmak üzere. Unutmayınız ki söz tükenir, zaman geçer. Lakin kadim olanın efsunlu sırrı genç nefeslerde yaşamaya devam eder. Kulaklarınız radyomuzda, ruhunuz o zamansız Türk müziği namelerinde kalsın. Hoşça kalın.

0: sazın telinden, tarihin izinden.
1: Merhaba değerli TRTname dinleyicileri. TRT Ankara Radyosu stüdyolarından hepinize keyifli bir yayın kuşağı dileyerek Sazın Telinden, Tarihin İzinden isimli programımızla bu akşam yine gönüllerinize misafir oluyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ahmet Hakanbaş, program yapımında Suzan Yalım, teknik yapımda ise Mehmet Acar var. Bu haftaki programımızda sizlere bestekar Sadı Işıl'ı tanıtacağız. Programımıza ilk olarak bestekarımızın sözleri Turgut Yarkent'e ait Suzinak makamındaki şarkısıyla başlıyoruz. Eseri Cengizhan Sönmez'in yorumuyla dinleyeceğiz. Ne bülbülde o fegan, ne gülde sitem kaldı. Ne meyhanede o zevk, ne sagarda dem kaldı.

Sadı Işılay 5 Kasım 1899 tarihinde Laleli'de doğmuştur. Babası Peruker İsmail Efendi Rumeli'den göç ederek İstanbul'a yerleşmiş, Laleli Türbesi'nin karşısındaki kıraathaneyi kiralamış, dükkanın arkasını da meşkhane durumuna getirerek buraya Lütfi Paşalılar adını vermiştir. Bu meşkhanede Şekerci Cemil Bey, Kemani Tatyos, Kanuni Şemsi Bey gibi dönemin ustaları toplanarak meşk ederlerdi. Bestekarımızın sözleri Nahit Hilmi Özeren'e ait olan sıradaki Hüzzam şarkısını Gül Yazıcı'nın sesinden dinleyeceğiz. Hülyamı saran hareli bir çift göze daldım, sazımla yanan kalbimin ilhamını çaldım.

Sadı Işılay'daki yeteneği fark eden bu sanatkarlar ona bir keman hediye ettiler. Böylece Işılay 6-7 yaşlarında pratik olarak keman çalmaya başladı. 12 yaşına gelince muallim İsmail Hakkı Bey'in Koska'da açmış olduğu Musiki Osmani adındaki cemiyete yazıldı. Burada kısa sürede sanatını geliştirerek cemiyetle birlikte Sultan Reşat'ın Selanik gezisine katıldı. Programımız bestekarımızın sözleri Rüştü Şard'a ait olan Hüzzam makamındaki şarkısıyla devam ediyor. Eseri Melihat Gülses'in yorumuyla dinleyeceğiz. Manada güzel, ruhta güzel, tende güzelsin.

Sadi Işılay, Gülşen-i Marif Okulu'ndan sonra Vefa İdadesi'ne kaydolmuştu. Ara sıra tamburu Cemil Bey'in bulunduğu toplantılara katılıyor, dahi sanatkardan teşvik görüyor ve üslup kazanıyordu. Kemandan başka ud da çalan Sadi Işılay'ın sesi de güzeldi. O yıllarda Udi Sadi Bey olarak tanınmıştı. Musiki yolculuğumuz, bestekarımızın sözleri Mustafa Nafiz Irmak'a ait olan Muhayyer Sümbüle makamındaki şarkısıyla devam ediyor. Eseri Selma Sağbaş seslendirecek. Gitti o güzel yadıma bir handesi kaldı, ondan bana son hatıra firkat sesi kaldı.

sazı ve sesiyle plaklar dolduran Sadı Işılay, vatani görevini Kurtuluş Savaşı yıllarında jandarma olarak yaptı. Savaşın bitiminden sonra 1922-1926 yılları arasında İzmir'de çeşitli okullarda musiki öğretmenliği yaptı. Daha sonra İstanbul'a yerleşen Işılay, o yılların tanınmış ses sanatkarı olan Deniz Kızı Eftelya ile evlendi. 1928 yılında eşiyle birlikte Paris'e gitti. 1932 yılına kadar yaşadığı Paris'te konserler verdi, çeşitli Avrupa şehirlerini dolaştı ve kısa metrajlı filmler çevirdi. Bu konserlerin bir bölümüne Saadettin Kaynak da katıldı. Şimdi sırada sözleri Mustafa Nafiz Irmak'a ait olan bestekarımızın Segah makamındaki bir şarkısı var. Eseri Zeki Müren'in sesinden dinleyeceğiz. Ruhunda ölen namede sevda sesi var mı? Anlat bana ey sevgili aşkın bu kadar mı?

Sadı Işılay bir Mihracen'in davetlisi olarak 1932 yılında Münir Nurettin Selçuk'la Hindistan'a, Perihan sözleriyle İran'a gitti. İstanbul'a dönüşünden sonra belediye konservatuarına Reşat Erer'den boş kalan kadroya tayin edildi. 17 yıl süreyle ilmi kurul ve icracı heyetinde çalıştı. 1950'den sonra İstanbul Radyosu'nda keman sanatkarı olarak yayınlara katıldı. Programımızın sonuna doğru yaklaşırken sırada bestekarımızın sözleri Necdet Atılgan'a ait olan Hicaz makamındaki şarkısı var. Eseri Ziya Taşkent'in yorumuyla dinleyeceğiz. Bende hicran yarasından da derin bir yara var. Ona bir çare gönül boş yere bir çare arar.

Sadı Işılay bestekarlığa 1928'de Segah makamındaki Ruhunda Ölen Namede Sevda Sesi Var mı güfteli şarkısını besteleyerek başladı. Saz eserlerinin yanı sıra sözlü eserlerde besteleyen Işılay, Taksim ve Oyun Havaları plağı yapmış, film müziği bestelemiştir. Sadı Işılay 11 Mart 1969 tarihinde vefat ederek Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilmiştir. Programımızı bestekarımızın Hicaz makamındaki bir şarkısıyla sonlandırıyoruz. Eseri Umut Akyüreğin sesinden dinleyeceğiz. Yolları gurbete bağlayan dağlar, yaşlı gözler gibi ağlayan dağlar.

TRT Ankara, İstanbul, İzmir radyolarının ses ve saz sanatçılarından canlı icralarla dinleyeceğiniz şarkılar, Stüdyo Name programıyla sizlerle buluşuyor. Stüdyo Name her gün saat 14.05'te TRT Name'de.

O güzel başını göğsüme koysan, dinlesen kalbimin şarkılarını. Sen bana doysan, ah, ben sana doysam, beklemesek böyle her gün yarını. Osman Nihat Akın'ın Kürdili Hicazkar makamındaki bestesine Bekir Sıtkı Sezgin'in yorumuyla selamladık bu gece sizleri. Yıldızlar Altında programının yepyeni bir bölümünde daha sizlerle beraberiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Bu gece sizleri yine bir saat boyunca TRT Antalya Radyomuzda ağırlayacağız. Bu gece Kürdili Hicazkar ve Hicaz makamında eserler sunacağız size. Aynı makamda sıradaki eserimiz güftesi ve bestesi Yesari Asım Arsoy'a ait şarkı Nusret Yılmaz'dan dinliyoruz. Ömrümce o saf aşkını kalbimde yaşatsam, kirletmem onu, kendimi hicrana da atsam.

0: Gel sen bize akşam, yine mehtap görünsün. Dök bağrıma zülfün, gece meltemle sürünsün. Muzaffer İlkar'ın bu Külliyeci Asker bestesini İnci Çayırlı'dan dinledik hep birlikte. Şimdi de Cemali Nabedit'in güftesine Selahattin Pınar'ın aynı makamdaki eserini dinliyoruz Safiye Ayla'dan. Akşam yine gölgenle sabah etti bu gönlüm. Akşam da her akşam gibi ah etti bu gönlüm. Bilmem ne kabahat, ne günah etti bu gönlüm. Akşam da her akşam gibi ah etti bu gönlüm.
1: Akşam.

Demedim hiç ona kimsin ve nesin sen, ne adın? Niye yıllarca hayalimde süründün, yaşadın? O kadın, ah o kadın. Niye kahrın bana düşmüş? Niye ellerle tadın? Niye yıllarca hayalimde süründün, yaşadın? O kadın, ah o kadın. Rakım Elkutlu'nun Külli Hicazkar eseriydi. Münip Utandı'dan dinledik bu şarkıyı. Eserin güftesi Orhan Rahmi Gökçe'ye ait. Güftesi Rüştü Şardağ'a, bestesi Cevdet Çağla'ya ait Külli Hicazkar eser var sırada. Esma Başbuğ'dan dinliyoruz. Nur salkımısın, gül ki bahar bahtına yansın. Sen başka ziya, başka hayal, başka zamansın.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Hicaz makamında eserlerle devam ediyor efendim. İlk Hicaz şarkı Selahattin Pınar'ın bir bestesi, Mithat Ömer Karakoy'un yazmış eserin güftesini, solistimiz Meral Uğurlu. Yüzüm gülse de kızlar, içimde yarasızlar, bu onulmaz yaradan anlamaz yarasızlar.

Severim canı gönülden seni tersa çiçeğim, seni kabil mi görüp sevmemek ey göz bebeğim. Ahmet Üstün'den dinledik Şevki Bey'in Hicaz makamındaki bu bestesini. Güfte ve bestesi Zeki Müren'e ait Hicaz şarkı var sırada, Perihan Altındağ Sözeli'den dinliyoruz. Bir yaz yağmuru gibi geçiverdi aşkımız, ıstırabın zehrini içiverdi aşkımız.

Anlatılmaz bin derd ile geçiyor çileli ömrüm. Bir vefasız kederinden eriyor garip gönlüm. Güfte ve bestesi Erdoğan Yıldızel'e ait bu Hicaz şarkıyı da Zeki Müren'in yorumundan dinledik hep birlikte. Orhan Seyfi Orhun'un güftesini yazdığı Bimenşe'nin Hicaz şarkısını Melihat Gülses'ten dinleyelim şimdi de. Acaba şen misin? Kederin var mı? Ne kadar dertliyim haberin var mı? Koynunda bana da bir yerin var mı? Ne kadar yalnızım haberin var mı?

Celadet Barbarosoğlu'nun güftesini yazdığı Yesari Asım Arsoy'un Hicaz bestesi var sırada. İnci Çayırlı'dan dinliyoruz. Yıllarca yazık boş yere hülyalara kandım. Git, istemem, artık yeter. Aşkından usandım. Yaktın beni, yandım sana, yandıkça inandım. Git, istemem, artık yeter. Aşkından usandım.

Sizlerle beraber geçirdiğimiz bir gecenin, bir programın daha sonuna ulaştık sevgili dinleyenlerimiz. Yıldızlar altında bu gece de sona erdi. Ne mutlu ki yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. TRT Antalya Radyosu'ndan seslendim sizlere. Bu gece sizlere sunacağımız son şarkı Orhan Veli Kanık'ın şiirine Şekip Ayhan Özışık'ın Hicaz makamındaki bestesi. Orhan Saygıcı'dan dinliyoruz. İstanbul'da, Boğaz içinde bir fakir Orhan Veli'yim. Veli'nin oğluyum, tarifsiz kederler içindeyim. Urumeli hisarına oturmuşum, oturmuş da bir türkü tutturmuşum. İstanbul'un mermer taşları başıma da konuyor, konuyor aman martı kuşları. Gözlerimden boşanır hicran yaşları. Edalım, senin yüzünden bu halim. Hoşçakalınız.

0: TRT Name.
1: Saat 24.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. TRT Name İstanbul stüdyolarındayız. Yeni bir akustik name yolculuğumuz daha başlıyor. Ben Suat Güney. Yapımcımız Işıl Aktan. Tonmeisterimiz Birsel Acar. Teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz. Ve bu akşam bana eşlik edecek değerli saz sanatçılarımız. Kemanda Aydın Varol. Kanunda İsmail Karaşin. Ut'ta Hakan Aydınlık. Klarnette Tanju Erol, bas gitarda Cenker Sarp, piyanoda Pınar Pici ve ritim sazda Muhammed İzgi. Programımıza ilk olarak bestesi Kaptanzade Ali Rıza Bey'e, güftesi Ömer Bedrettin Uşaklı'ya ait Hicaz makamında bir eserle başladık. Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarına. Şimdi efendim sıradan devam edelim ve Saadettin Kaynak bestesi var. Yine Hicaz makamı. Güfte Vecdi Bingöl. Enginde yavaş yavaş günün minesi soldu.

size çok güzel hatırlattı, güzel, zarif ve duygulu melodilerle. Ve yine bir Hicaz şarkı var sırada. Beste Doktor Alaaddin Yavaşça, güfte Faruk Nafiz Çamlıbel. Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok. Bir yer ki sevenler sevilenlerden eser yok. Bezminde kadeh kırdığımız sevgililer yok. Bir yer ki sevenler sevilenlerden eser yok.

Efendim çok çok teşekkür ediyorum bu güzel eşlik için kıymetli sazendelerimize. Ve yine bir Hicaz şarkıyla devam ediyoruz. Beste Avni Anıl, güfte İlkan San. Gün be gün yaşanan o hatırayı unutup bir yana atmak olmaz ki.

Efendim, Hicaz makamındaki eserlerimiz bugünlük burada nihayete erdi. Güzel bir akşam değil mi efendim? Akşam üzerindeyiz ve keyifli eserlerle programımıza devam ediyoruz. Şimdi yine o güzel eserlerden bir tanesi. Nihavend makamında Mesut Cemil'e ait. Kanatları gümüş yavru bir kuş, gemimizin direğine konmuş. Buyurunuz efendim.

Efendim Hicaz'dan Nihavend makamına geçiş taksimini Aydın Varol'dan dinledik ve bu güzel eşlik için çok çok teşekkür ediyorum. Yine Nihavend makamında bir eser. Beste ve güfte Yesari Asım Arso'ya ait. Hisarlı Kız.

Efendim, bu güzel Saadettin Kaynak eserini sizler için icra etmeye çalıştım. Ne dert kalır ne hüzün, bir sudur akar zaman. Şimdi sırada bir tango var. Beste Alaaddin Yavaşça, güfte Ayten Yavaşça. Pembe beyaz çiçekler açar sen gelince bana.

Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sırada benim için çok özel bir yeri olan kıymetli hocam ve aynı zamanda şu anda aramızda da bulunan kıymetli oğlu efendim kemanda Aydın Varol'un babası Necdet Varol hocamızın bir eserini sizler için seslendirmek istiyorum. Nihavend Fantezi bir İstanbul karşılaması ismiyle biliyoruz. Gel güzelim biz de coşalım, oynayalım.

Efendim, çok çok teşekkür ediyoruz. Tüm hocalarımıza rahmet diliyoruz ve bugünkü Nihavend eserlerin sonuna geldik. Ama tabii programın da henüz sonu değil ve şarkılarımıza rast makamıyla devam ediyoruz. Nebahat Üner'e ait bir eser seslendirmek istiyorum sizlere. Zannetme unuttum seni, dil suzu elem saz. Rast taksimini İsmail Karaşin'den dinliyoruz.

sırada bir Neves Erkökteş şarkısı var. Hayal ufkunda uçan binbir renkler, enginlerde efsane güzellikler, mehtap hazin, denizde sis, meltemler, bana aşk şiir şarkısı söyler. Ruhum coşar, hülyalara dalar, unutulmaz o tatlı hatıralar.

Sazendeler güzel olunca, eşlik güzel olunca gerçekten bir solist için bulunmaz bir nimet. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun efendim. Sağ olunuz efendim. Teşekkür ediyorum. Bir Erol Sayan şarkısıyla devam etmek isterim. Eğer sizler de uygun görüyorsanız. Sözler Behiç Korgüre'ye ait. Geçsin günler, haftalar, aylar, mevsimler, yıllar. Zaman sanki bir rüzgar ve bir su gibi aksın.

Ben Suat Güney, yapımcımız Işıl Aktan, ton masterimiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz ile bir akustik name programının daha sonuna geldik maalesef. Bu güzel akşama eşlik eden kıymetli saz sanatçılarımız. Kemanda Aydın Varol, kanunda İsmail Karaşin, utta Hakan Aydınlık, klarnette Tanju Erol, bas gitarda Cenker Sarp, piyanoda Pınar Piji ve ritim sazda Muhammed İzgi'ydi. Akustik nameyi kaçırdım diyorsanız sakın üzülmeyin. Saatlerimiz gece 12'yi gösterdiğinde yeni günün ilk dakikalarında veya uyku tutmadığında akustik namenin tekrar yayını sizlerle olacak. Son söyleyeceğimiz eser sizler için Rast şarkı Ay Gülsün Ufuktan Sana Sen Bak Ona Gül de İsmail Baha Sürel sana ait. Yeni bir akustik namede yeniden görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Nami Geçmiş Zaman Olur Ki programından mutlu günler, sevgiler, saygılar. Radyolarınızın başına hoş geldiniz kıymetli dinleyenler. Yepyeni bir günü nostaljik şarkılarla renklendireceğimiz yayınımızda bugün teknik yönetmenimiz sevgili Mehmet Bahar ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e sizlerle birlikte olacağız. Kıymetli TRT Name dostlarımız, programımıza Hüzzam Bir Selahattin Pınar eseriyle başlıyoruz. Güftesi Mustafa Nafiz Irmak'a ait şarkıyı Hamiyet Yüceses'ten dinleyeceğiz. Hamiyet Yüceses'in 2000 yılında şarkılarından derlenmiş olan Makber albümünden bir kayıtla sizlere sesleniyoruz. Sormadın halimi hiç, kalbimin esrarı nedir? Çekerim aşkını çılgın gibi ben kaç senedir?

Ah bu gönül nelere kadir sevgili dinleyenler. Tıpkı Yusuf Nalkese'nin şarkısında dinlediğimiz gibi. Neşelerle dolmak ister, sevgiliyle olmak ister. Bizi dertten derde iter ah şu gönlümüz dedi Çiğdem Gürdal. Bu sevilen Hüzzam şarkı 2004 yılında yayınlanan Yusuf Nalkesen şarkıları albümünden bir kayıttı. Birlikteliğimize yine Hüzzam şarkılarla devam ediyoruz. Geçmiş Zaman Olur Ki programında yine nostaljik bir paylaşımı sizlere sunacağız. Beste ve güftesi Şekip Ayhan Özışık'a ait şarkıyı Nevin Örnek'ten dinleyeceğiz. Menekşe gözlerde hiç vefa yokmuş, yalancı hepsi de hiç safa yokmuş.

Bir rüya gibi, bir masal gibi en güzel çağda aşkımız bitti. Nesin Sipahi Mehmet Bürün'ün Hüzzam şarkısıyla konuğumuz oldu. Acaba gerçekten böyle güzel şeyler bu kadar çabuk mu biter kıymetli dinleyenler, sevdalar, aşklar? O yüzden zaman hızla akıp giderken biz sevdiklerimizin kıymetini bilelim diyelim ve yine şarkılarla yolculuğumuza devam edelim. Şimdi sanat yaşamında 70 yılı geride bırakan bir duayen Mustafa Sağyaşar'a kulak vereceğiz. Sanatçı Rıdvan Tandoğan'ın Hüzzam şarkısını seslendirecek bize. İçin. Büklüm büklüm şu yollar beni sana getirmeyecek. Gözlerimden akan yaşları zalim felek dindirmeyecek.

Bu çok sevilen anonim Hüzzam Türkü ile günümüz renklendi. Serdar Kaşıkçılar bizlerle birlikteydi. Efendim, programımıza Segah makamında bir şarkıyla devam edeceğiz. Yine geçmişe uzanacağız. Yönetmenliğini Necat Saylım'ın üstlendiği

ve başrollerini Türkan Şoray ile Tanju Gürsu'nun paylaştığı 1969 yapımı Buruk Acı filmine de adını veren bir Teoman Alpay şarkısı dinleyeceğiz. Güftes Sennur Çelik imzalı ve tabii ki Gönül Yazar seslendiriyor bu güzel şarkıyı. Gurbet içimde bir ok, her şey bana yabancı. Hayat öyle bir han ki acı içimde hancı.

Suna Batıgün konakçı bizlerle birlikteydi. Udi Mısırlı İbrahim Efendi'nin Seger şarkısını seslendirdi sanatçı ve TRT tarafından 2012 yılında yayınlanmış olan solo albümler serisinden bir kaydı sizlerle paylaşmış olduk bu sevilen şarkıyla. Birlikteliğimize programımızın bu bölümünde Muayyer Kürdi makamında şarkılarla devam edeceğiz. Tabii ki Muayyer Kürdi şarkılar deyince bize Yeşilçam'ı, Yeşilçam filmlerini de hatırlatan şarkılar geliyor aklımıza efendim. Şimdi Zeki Müren'e kulak vereceğiz. Sanatçının 1996 yılında yayınlanan Pırlanta isimli albümünde yer verdiği bir Teoman Alpay bestesi dinleyeceğiz. Yalnız kalan ruhumun acısı çok derindir. Yıllar geçse de inan, kalbim yine senindir.

acısı çok derindir. Yalnız kalan ruhumun acısı çok derindir. Yıllar geçse de inan kalbini

sanki içimde açan bu sarmaşık gülleri, bu sarmaşık gülleri, bu sarmaşık.

Yıldırım Gürses'in Muhayyer Kürdi eserini Zeki Topçuoğlu'ndan dinledik. Yıllar sonra rastladım çocukluk sevgilime dedi sanatçı. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, Geçmiş Zaman Olur Ki programında yol alırken Güne Bir Söz Bırak köşesinde güzel bir paylaşımda bulunmak istiyoruz sizlerle. Bugün sizler için seçtiğimiz söz aslında Atilla İlhan'ın Yalnızlığı Denemek şiirinden dizeler bütünü. Sevmek insanın yüreği kadar, küçükse büyüğünü taşıyamazsın. Yalnızlığı da dene oldu olacak. Nasıl yankılanır derinden derine, iyi midir, kötü mü çıkaramazsın demiş Atilla İlhan. Aşk şiirlerinin vazgeçilmez şairi, romantizmi dizeleriyle bize yansıtan şair. Efendim bu dizelerle aslında sevgi kavramının ne kadar derin ve özel olduğunu bir kez daha idrak ediyoruz. Tabii şair sevmek insanın yüreği kadar diyor. Asıl olan yüreğinin vücudunda kapladığı yer değil elbet. Asıl olan yüreğin içine tüm güzellikleri, sevgileri sığdırabilecek büyüklükte olduğu gerçeği, öyle değil mi? Siz de güzel kalplerinizi verdiğiniz değeri hak edecek sevgilerle doldurun lütfen. Biraz da bize yer bırakın. Çünkü biz de tüm içtenliğimizle sevgilerimizi sizlere yolluyoruz güzel şarkılarla birlikte. İşte şimdi o şarkılardan birine daha kulak verelim. Kutup Ayası'nın güftesi Metin Vural'a ait şarkısını.

Kemal Caner bizlere seslendi Rıdvan Tandoğan'ın sevilen Muayyer Kürdi şarkısıyla. Gidersen bırakıp beni çöllere, acır mı derdimi döksem ellere. Efendim, bu güzel şarkının ardından şimdi rotamızı İzmir Radyosu'na çeviriyoruz ve değerli sanatçımız Turgay Kızıltuğ'a kulak veriyoruz. Sanatçı Necdet Tokatlıoğlu'nun 1980'li yılların sonunda dinleyicilerle buluşturduğu çok sevilen bir Muayyer Kürdi şarkıya sesiyle hayat veriyor. Söz verirsin severek, bekletirsin üzerek, aldatırsın gülerek, gülme, istemem artık.

bir vefasızlık, o bir hayırsızlık. Neden gönül arıyor? O bir vefasızlık, o bir hayırsızlık.

bir vefasızdır, o bir hayırsızdır. Neden gönül arıyor? Yeşilçam'ın unutulmaz seslerinden ve unutulmaz şarkılarından birini dinledik. Belkıs Özener bizlerle birlikteydi. Sanatçı Şekip Ayhan Özışık'ın Muayyer Kürdi eserini seslendirdi. Efendim, bu hareketli şarkının ardından şimdi ritmimizi bir parça yavaşlatacağız ve Ras makamında bir Teoman Alpay eseriyle yolculuğumuza devam edeceğiz. İstanbul Radyosu'nun değerli sanatçısı Nazan Sıvacı, 1997 yılında yayınlanan Kulakların Çınlasın isimli albümde seslendirdiği kayıtla bizlerle. Dinleyeceğimiz rast eserin sözleri ise Hikmet Münir Ebcioğlu'na ait. Sevmekten kim usanır, tadına doyum olmaz. Hangi gönül uslanır, sevenle oyun olmaz.

Ömür çiçek kadar narin, bir gün kadar kısa. Ağlama, değmez hayat bu gözyaşlarına. Mehmet Ilgın'ın güftesi Cengiz Han Altuntaş'a ait Rast şarkısında Emel İşcan bizlerle birlikteydi. Gerçekten yaşamın ne kadar değerli olduğunu bize hatırlatan bir beste ve Cengiz Han Altuntaş da yazmış olduğu dizelerle bunu bir kez daha belirtiyor. Yaşam öylesine değerli, her an öylesine kıymetli ki efendim. Güzellikleri görüp bizi üzen şeyleri bertaraf ederek yaşamaya bakmalıyız. Gözlerden sadece sevinç gözyaşları aksın diyelim ve şarkılarla hayatın anlamını irdelemeye, hayatın anlamını çoğaltmaya devam edelim. Şimdi bir dramalı Hasan Hasküler şarkısına kulak vereceğiz. Rast makamındaki eseri Ayşegül Durukan seslendirecek. Sanatçının 1990 yılında yayınlanan Sevgim İçin isimli albümünde yer alan kaydı sizlerle paylaşıyoruz. Bahar gelir, bülbül öter, yârim gözlerimde tüter.

İnci Yaman ve Kemal Caner beraberce seslendirdiler. Yeminimde hare var, yüreğimde yare var. Bu sevilen mahur türkünün ardından yine mahur makamında bir şarkıya kulak vereceğiz. Bir Münir Nurettin Selçuk klasiği, Güfte Vecdi Bingöl'e ait, kıymetli sanatçımız Münip Utandı'nın 1997 yılında seslendirmiş olduğu bir kayıt. Aşıka Bağdat sorulmaz, ufukları aşar gider. Ümit yolcusu yorulmaz, bahtizinde koşar gider.

Kalbime gir bahar ol, yüreğim tazelensin. Dramalı Hasan Asgüler'in Rast şarkısında Ankara Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Ela Altın bizlerle birlikteydi. Efendim, Ela Altın'ın bu güzel yorumunun ardından yine Rast ve Mahur makamında şarkılarla devam edeceğiz. Tabii Rast ve Mahur makamı deyince iki değerli bestekar Münir Nurettin Selçuk ve Hasan Asgüler'in birçok bestesi karşımıza çıkıyor. O yüzden bu güzel şarkıları sizlere sunarken değerli bestekarların eserlerini de arka arkaya dinleme fırsatı buluyoruz. Şimdi dinleyeceğimiz Rast şarkı ise bir Avni Anıl bestesi ve Yaşar Özel seslendirecek. Bu şarkının güftesi ise Ülkü Aker imzalı. Bir göz aşinalığı var aramızda. Sanki seninle 40 yıllık dost gibiyiz ikimiz.

dostlarımız, şimdi Kaptanzade Ali Rıza Bey'in sözleri Ömer Bedrettin Uşaklı tarafından kaleme alınan eserini Melat Gülses'ten dinliyoruz. Sanatçının 2008 yılında yayınlanan Beyaz Köpükler albümünde seslendirmiş olduğu kayıtla sizlere sunuyoruz bu şarkıyı. Akşamı süzmediniz, renginden gözüm yandı. Enginde pembe iz gönlümde halkalandı.

Mehmet Özkaya bizlerle birlikteydi. Kaptanzade Ali Rıza Bey'in güftesi Ömer Bedrettin Uşaklı'ya ait şarkısını seslendirdi. Sevgili dinleyenlerimiz, bu kayıt Mehmet Özkaya'nın 2010 yılında piyasaya sunulmuş olan Senfonik Türk Müziği Konseri isimli albümünden bir kayıttı. Birlikteliğimiz yine harika şarkılarla devam ediyor. Şimdi Ziya Taşkent'in güftesi Şeyda Temuçin'e ait şarkısında Nalan Altınörs'e kulak veriyoruz. Sanatçının 1990 yılında yayınlanan Beklenen Sen Sensin albümünde seslendirmiş olduğu bir şarkı. Aşkı tatmadıysan bir tek anında, mutluyum deme hiç yanılıyorsun. Bir sevenin yoksa eğer yanında, mutluyum deme hiç yanılıyorsun.

Sözleri Mustafa Töngemen tarafından kaleme alınan Nihavend makamındaki Erdin Çelikkol bestesinde Ayşegül Durukan bizlerle birlikteydi. Geçmiş zaman olur ki programında 90'lı yıllar rüzgarı esmeye devam ediyor. Şimdi Yıldırım Bekçi'ye kulak vereceğiz. 90'lı yıllara şarkılarıyla, sesiyle damga vuran bir sanatkar. Güftesi Özdemir Kiper'e ait Nihavend makamında bir Hüseyin Soysal bestesiyle konuğumuz oluyor. Özlediğim şarkısın kulaklarımda, adın binbir namedir dudaklarımda.

Değerli sanatçı Emel Sayın'ın 1996 tarihli Ah Bu Şarkılar isimli albümünden çok sevilen bir şarkıya kulak verdik. Ellerim böyle boş, boş mu kalacaktı diye seslendi sanatçı. Nostaljik şarkıların sihirli dünyasındaki bir yolculuğun daha sonuna geldik. Teknik yönetmenimiz sevgili Mehmet Bahar ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yarın yeniden görüşmek dileğiyle huzurlarınızdan ayrılırken sizleri Şekip Ayhan Özışık'ın Yavent şarkısında değerli sanatçımız Hasan Eylen'le baş başa bırakıyoruz. Mutlu günler.